0: Ben sevdalı, sen belalı.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Ey kafirler! Size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz?
1: اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Siz hiç düşünmüyor musunuz?
1: اَمْ لَكُمْ

0: Onlar Allah'la cinler arasında bir nesep bağı uydurdular. Oysa cinler de onların cehenneme getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ

0: وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
1: Melekler derler ki, bizim her birimizin belli bir makamı vardır. Gerçekten o saflar halinde dizilmiş olanlar biziz. Şüphesiz ki Allah'ı tesbih edenler de biziz. وَاِنَّا

Müşrikler her ne kadar eğer yanımızda öncekilere gelenlerden bir kitap olsaydı biz mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk demişlerse de gelen kitabı inkar ettiler. Ama onlar yakında anlayacaklar.

0: وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ.
1: Gönderilen peygamber kullarımız için şu sözümüz geçmişti: onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ki bizim ordularımız galip gelecektir.
0: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ.
1: Ey Muhammed! Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
0: اَفَ

0: Şimdi onlar bizim azabımızı mı acele olarak istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiği zaman uyarılıp da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur.
1: وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ
0: Sen bir süreye kadar onlardan yüz çevir, aldırma. Azap gelince onları gör. Onlar da yakında azabı göreceklerdir.
1: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Kudret ve şeref sahibi olan Rabbin, onların nitelendirdikleri şeylerden münezzeh ve yücedir.
1: وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
0: Gönderilen peygamberlere selam olsun.
1: وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sa'd suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 88 ayettir. Sa'd harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede peygamberleri yalancı sayan kavimlerin azabı hak ettiklerinden, Davud peygamberin yaptığı bir hakemlik olayından, Süleyman, Eyüp, İbrahim, İshak, Yakup, İsmail, Elyasa, Zülkifl peygamberlerden ve iblisin Adem'e secde etmekten çekindiğinden söz edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Vel Kur'an zikr. Bel

saat, zikir ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi.

Müşrikler kendilerine içlerinden bir uyarıcı gelmesine şaştılar. Kâfirler, bu yalancı bir sihirbazdır. O bunca ilahı bir tek ilah mı yaptı? Bu gerçekten şaşırtıcı bir şey.

0: İçlerinden bir grup çıkıp gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. Çünkü bu arzu edilen bir şeydir. Biz bunun söylediklerini diğer dinlerde işitmedik. Bu sadece bir uydurmadır. Kur'an aramızdan ona mı indirildi? Dediler. Hayır, onlar benim vahyimden bir şüphe içindedirler. Onlar benim azabımı henüz tatmamışlardır.
1: Em indehum hazainu rahmeti rabbikel azizil vehhab.
0: Yoksa çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?
1: Em lehum mulkus semavati vel ardı ve ma beynehuma felyertequ fil esbab.
0: Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak göğe yükselsinler.
1: Cundum ma hunalike mehzumun minel ahzab.
0: Onlar şurada kabilelerden meydana gelmiş, bozguna uğramış bir ordudur.
1: Kezzebet qablehum kavmu Nuhin ve Adun ve Fir'aunu.

0: Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, saltanat sahibi Firavun, Semud ve Lut kavmiyle Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da peygamberlere karşı birleşen gruplardı.
1: İn kullun illa kezzeber rusule fehakku ikab.
0: Onların her biri peygamberleri yalanladı da benim azabımı hak etti.

0: Onların hepsi de ancak bir tek korkunç gürültüye bakıyor. Gelince ondan kurtuluş yoktur.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبَلَ يَوْمِ الْحِسَابِ
0: Kafirler, ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim azap payımızı çabuk ver dediler.
1: يَصْبِرْ

0: Ey Muhammed, sen onların söylediklerine karşı sabret ve güçlü kulumuz Davud'u hatırla. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.
1: İnna sakharna al-cibala ma'ahu yusabbihna bil-ashiyyi wal-ishraq.
0: Biz dağları ona boyun eğdirdik. Sabah akşam onunla beraber Allah'ı tesbih ederlerdi.
1: وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ.
0: Kuşları da toplu olarak onun emrine verdik. Hepsi de Allah'a yönelip tesbih ederlerdi.
1: وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Biz onun mülkünü güçlendirdik. Ona peygamberlik ve davaları adil bir hükme bağlamada hitap kabiliyeti verdik.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Davacıların haberi sana geldi mi? Hani onlar mabedin duvarlarına gizlice tırmanıp Davud'un yanına girmişlerdi.
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ

Onlar Davud'un huzuruna girince Davud onlardan korkmuştu. Onlar, korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Adaletten ayrılıp zulme sapma. Bizi doğru yola götür dediler.

0: قَالَ أَكْفِلْنِيهَا فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ.
1: Onlardan biri, bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. O buna rağmen onu da bana ver dedi. Ve konuşmada bana üstün geldi dedi.
0: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤْلِ

0: dedi ki, andolsun kardeşin senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Zaten mallarını birbirine katan ortakların çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar da ne kadar azdır. Davut bununla kendisini denediğimizi zannetti de Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve tövbe edip bize yöneldi.
1: فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ
0: Biz de bunu ona bağışladık. Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.
1: يَا

Biz ona dedik ki, ey Davut, gerçekten biz seni yeryüzünde bir hükümdar yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Heva ve arzulara uyma. Yoksa bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapan kimseler için de hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.

0: الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.
1: Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin zannıdır. Ateş azabından dolayı vay inkar edenlerin haline.

0: Yoksa biz iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yahut da Allah'tan korkanları yoldan sapan günahkarlar gibi mi sayacağız?
1: Kitabun enzelnahu ileyke mubarakun liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkere ulul elbab.
0: Bu Kur'an ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı başında olanlar öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

0: Hani ona akşamüstü süratli, iyi cins atlar gösterilmişti. Süleyman, gerçekten ben mal sevgisini Rabbimi anmayı sağladıkları için tercih ettim dedi. Nihayet koşup toz perdesi arkasında kayboldukları zaman o atları bana getirin dedi. Sonra da onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.
1: وَلَقَدَ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا

0: Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık ver. Sen gerçekten çok ihsan edicisin dedi.
1: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ.
0: Biz de rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere hafif hafif esiyordu.
1: وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَر۪ينَ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: Kimisi bina ustası, kimisi dalgıç olan şeytanları ve kötülük yapmasınlar diye zincirlerle birbirlerine bağlanmış olan diğerlerini de onun emrine verdik.
1: هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ.
0: Biz ona, işte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen de istediğine hesapsız olarak ver veya tut dedik.
1: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ.
0: Gerçekten onun bizim yanımızda bir yakınlığı ve güzel bir yeri vardır.
1: وَذْكُرْ

Ey Muhammed, kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o, şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu diye Rabbine nida ve niyaz etmişti. Biz ona ayağını yere vur, işte yıkanacak ve içecek soğuk bir su diye vahyettik.

0: Biz ona tarafımızdan bir rahmet, aklı başında olanlara bir hatıra olmak üzere ailesini ve onlarla beraber bir benzerini ihsan ettik.
1: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ
0: Biz ona eline bir demet sap al ve onunla vur, yeminini bozma dedik. Gerçekten biz onu sabreden bir kul olarak bulduk. O ne güzel kuldu. O gerçekten Allah'a yönelen biriydi.

0: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.
1: Ey Muhammed, güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Gerçekten biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle ihlaslı kimseler yaptık. Şüphesiz ki onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdendir. İsmail, Elyasa ve Zülkifli de hatırla. Onların hepsi de iyi kimselerdendi.

Bu bir hatırlatma ve öğüttür. Allah'tan korkanlar için güzel bir yer ve kapıları kendileri için açılmış bulunan Adn cennetleri vardır.

Onlar orada koltuklara yaslanmış oldukları halde birçok meyveler ve içecek isterler. Yanlarında da gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş ve aynı yaşta olan huriler vardır.

0: İşte bu böyledir. Şüphesiz ki azgınlar içinde kötü bir yer olan cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır.
1: هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَم۪يمٌ وَغَسَّاقٌ
0: İşte bu kafirler içindir. Onlar şimdi tatsınlar azabı. İçecekleri de kaynar su ve irindir.
1: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ
0: O azap şeklinden başka daha çeşit çeşit azaplar vardır.
1: He.

Kafirlerin önderlerine, işte bu grupta sizinle beraber cehenneme girecektir denir. Önderler de onlara rahat ve huzur olmasın, çünkü onlar ateşe gireceklerdir derler.

0: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
1: Cehennemlikler, bize ne oldu da dünyada kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz? Biz onları bir alay konusu edinmiştik. Yoksa gözlerimiz mi onlardan kaydı derler.
0: İnne zâlike lehakkun tehasumu ehlin nâr.
1: Şüphesiz ki bu cehennem halkının birbirleriyle çekişmeleri bir gerçektir.
0: Kul

Ey Muhammed, de ki ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Rabbidir.

0: مُبِينٍ
1: De ki, o büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Meleklerden kurulu yüce topluluk tartışırlarken benim hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece benim apaçık bir uyarıcı olduğum vahyediliyor.
0: اِذْ قَالَ

Hani Rabbin meleklere ben çamurdan bir insan yaratacağım, onu şekillendirip düzelttiğim ve ruhumdan ona üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.

0: Allah, ey iblis, benim kudretimle yarattığım kimseye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa sen yücelerden mi oldun dedi.
1: Oale.

0: Allah, haydi çık oradan. Sen kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerindedir dedi.
1: Kâle rabbi fe enzirni ilâ yevmi yub'asûn.
0: İblis, ey Rabbim, onların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi.
1: Kâle

İblis, senin izzet ve şerefine yemin ederim ki içlerinden senin ihlaslı kulların hariç ben onların hepsini azdıracağım dedi.

Allah, işte bu haktır. Ben hakkı söylerim. Andolsun ki senden ve içlerinden sana uyan kimselerden meydana gelenlerin hepsiyle cehennemi dolduracağım dedi.

0: وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ.
1: Ey Muhammed, de ki ben buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Ben kendiliğimden size bir yükümlülük getirenlerden de değilim. O Kur'an ancak alemler için bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka anlayacaksınız. Zümer Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 75 ayettir. Zümer, zümreler, gruplar anlamına gelir. 71 ve 73. ayetlerde kafirlerin zümreler halinde cehenneme sevk edilecekleri, Allah'tan korkan müminlerin de yine zümreler halinde cennete sevk edilecekleri anlatılmaktadır. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed, gerçekten biz bu kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız kendisine tahsis ederek Allah'a ibadet et.
1: Ela lillahi'd-dinul halis.

0: İyi bil ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başka dost edinen kimseler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler. Şüphesiz ki Allah onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Gerçekten Allah yalancı ve nankör olan kimseyi doğru yola iletmez.
1: لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
0: Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini elbette seçerdi. Ama o bundan münezzehtir, yücedir. O tek ve her şeyi kahredici olan Allah'tır.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ

0: O gökleri ve yeri hak ile yarattı. O geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirdi. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki o çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.
1: Kale

O sizi bir nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti ve sizin için davarlardan 8 çift indirdi. O sizi analarınızın karınlarında bir yaratılış şeklinden sonra başka bir yaratılış şekline geçirerek 3 karanlık içerisinde yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevriliyorsunuz?

0: sudur.
1: Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizden müstagnidir. Bununla birlikte kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizden razı olur. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Sonra sizin dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduğunuz şeylere haber verecektir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.

0: قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.
1: İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah ona kendi tarafından bir nimet verdiği zaman önceden ona yalvarmakta olduğunu unutur ve onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koşmaya başlar. Ey Muhammed! De ki, sen küfrünle bir müddet yaşayıp geçin. Sen gerçekten cehennemliklerdensin.

0: الباب.
1: Yoksa o gece saatlerinde secde ederek ve ayakta durarak itaat eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi midir? Sen de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı başında olanlar öğüt alırlar.
0: قُلْ يَا عِبَادِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
1: Benim tarafımdan de ki, ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyilik edenler için güzel bir mükafat vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir.
0: قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُونَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ
1: De ki, bana dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam emredildi.
0: قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
1: De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük bir günün azabından korkarım.
0: قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ

0: De ki, ben dinimi Allah'a tahsis ederek yalnız O'na ibadet ediyorum. Siz de Allah'tan başka dilediğinize ibadet edin. De ki, gerçekten ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini de, ailelerini de ziyana uğratan kimselerdir. İyi bilin ki bu apaçık bir zarardır.
1: لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهِ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ
0: Onların üstlerinde ateşten gölgelikler, altlarında da ateşten yaygılar vardır. İşte Allah kullarını bu azapla korkutuyor. Ey kullarım! O halde benden korkun.
1: وَالَّذ۪ينَ جَتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ
0: Tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenler için bir müjde vardır. O halde kullarımı müjdele.
1: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ

O kullarımı müjdele ki onlar sözü dinlerler ve en güzeline tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve işte onlar aklı başında olanlardır. Efemen

0: Fakat Rablerinden korkan kimseler için üst üste bina edilmiş ve altlarından nehirler akan köşkler vardır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz.
1: Elem

0: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi de onu yeryüzünde pınarlar halinde akıttı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı bir halde görüyorsun. Sonra da Allah onu kuru bir kırıntı haline getiriyor. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için elbette bir ibret vardır.
1: أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ

Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse artık Rabbinden gelen bir nur üzerinde değil midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah

0: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.
1: Allah sözün en güzelini birbirine benzeyen ikişerli bir kitap halinde indirmiştir. Sonra onların derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Efendim?

0: Kıyamet günü o kötü azaba karşı yüzünü kim koruyabilir? Zalimlere kazandığınızın karşılığını tadın denir.
1: Kezzebellezine min qablihim feetâhumul azâbu min haythu lâ yeş'urûn.
0: Onlardan öncekiler de peygamberleri yalanladılar. Fakat hiç anlayamadıkları yerden kendilerine azap geldi.
1: فَأَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Allah dünya hayatında onlara rezillik azabını tattırdı. Ahiret azabıysa daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Andolsun ki biz bu Kur'an'da belki öğüt alırlar diye insanlara her misali getirdik.
1: Kur'anen Arabiyyen gayra zî'i vecil leallehum yettekûn.
0: Herhangi bir eğriliği, pürüzü olmayan Arapça bir Kur'an indirdik. Umulur ki Allah'ın azabından sakınırlar.
1: ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلًا ف۪يهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
0: Allah, müminle müşrikin durumunu anlatmak için birbiriyle çekişen, birçok ortak sahipleri bulunan bir köleyle yalnız bir kişiye ait bir köleyi misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.

0: Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Sonra siz kıyamet günü gerçekten Rabbinizin yanında dava göreceksiniz.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

olmayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak
ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

uçurum özlemi belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız,

0: ısıttı sanki sözlerin. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemin. Onun için sevdim, sevmez olaysa. Onun için sevdim.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Polatlı Ankara yolunun 44-46. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 59-62. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Okul, sınav ve başarı için Argevit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argevit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
6: Argevit, Argevit, hep ileri git.
7: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz. Türkiye radyolarının pırıl pırıl parlayan istasyonu, gittikçe büyüyen evelallah istasyonu Radyo 7'ye sefalar getirdiniz. Ve Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Cumanızı tebrik ederek başlayalım yayınımıza 5 Haziran 2026 sabahında ya da hicri takvimle 19 Zilhicce 1447'de canım ülkemin saati 7'yi 5 dakika geçiyor. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum efendim. Nasılsınız? Allah hepinize sağlık ve afiyet versin. Hayırlı bir gün temenni ediyorum her biriniz için teker teker. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamını iletmeden geçmiyorum. 0507-977-0101 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız. Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden yazabilirsiniz. Görüşünüzü, tecrübenizi, kanaatinizi, ufkunuzu bizimle paylaşabilirsiniz. Gayet tabii tenkitiniz de buna dahil. Hukukun içinde, ahlakın, genel kültürün içindeki bütün bakış açılarına numaramız Türkiye'nin her yerinden.

0: ederek sadece senden isteyenlerine, senin önüne hürmetle, tazimle eğilenlere, onlara da bahşet. Sıkıntılarını gider. Kazançlarından hayır görmelerini sağla. Evlatlarından, ömürlerinden, akıbetlerinden yüzlerini güldür. Ya Rabbi, sen kalpleri halden hale çevirensin. Bizim kalbimizi de dinin üzerine sapasağlam kıl, sabit kıl. Ya Rabbi, annemiz, babamız, ne olur onların hatalarını affeyle. Onlara sağlık ve afiyet ver. Bizi, neslimizi imanla, ihlasla, namazla, Kur'an'ın yolunda ilerleyenlerden eyle. Ya Rabbi, bizi sevdiklerinle beraber Nivaül Hamd sancağının altında toplananlardan eyle. Vücutlarımızda sıkıntılar, arızalar, hastalıklar, dertler, tasalar var. Onları defeyle. Ya Rabbi, önümüzde büyük gözüken dertler, çözemeyeceğimizi düşündüğümüz sorunlar, problemler var. Onları şiddetle üzerimizden kaldır. Yollarımızı açık eyle. Her türlü kazadan, beladan, kötü işten, kötü insandan bizi uzakta eyle. Denk bile getirme, karşılaştırma bile. Ve ya Rabbi, ne olur, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde bizi intikamın için memurun eyle. Şu kuru kafa başta olmak üzere bu şerefi bize nail eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz, başladım.
1: 7 gün 7 sabah.
2: Basından başlıklar.
0: Çok büyük bir adım atıldı dün. Nafaka için top mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Anayasa Mahkemesi boşanma halinde yoksulluğa düşecek eş için ödenen süresiz yoksulluk nafakasını iptal etti. Meclis, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını dikkate alarak yeni bir nafaka yasası hazırlayacak. 3 yeni model olduğu ifade ediliyor. Sevgili dinleyiciler, tartışılıyor tabii, kesin değil. Hükümete bu konuda 9 ay süre verilmiş vaziyette. Yeni düzenlemenin sürekli nafaka, evlilik süresine göre kademeli nafaka ya da tarafların ekonomik durumuna göre nafaka gibi farklı modeller içerebileceği tartışılıyor. İptal kararı yoksulluk nafakasını ortadan kaldırmadı. Yoksulluk nafakası devam edecek ancak ömür boyu olmayacak. Biliyorsunuz, boşanmalarda eşlerden biri artık süresiz yoksulluk nafakası alamayacak. Halen devam eden ödemelerin akıbeti de çıkarılacak olan yeni yasayla netleşecek. Yani böyle bir durumun içindeyseniz, hali hazırda ödemeye de devam ediyorsanız eğer, yeni yasayla bunun akıbeti de sonucu da öngörülecek ve gerekiyorsa da tazmin edilecek. İşin gerçeği o. Peki, Hürriyet gazetesiyle başlamış olduk turumuza. 18 bin lira taksitle ev fırsatından da haberiniz olsun. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirler için 64 şehirde 20 bin konutun satışa sunulacağını açıkladı. Taksitler 18 bin liradan başlayacak değerli dinleyiciler. Peşini öderim ben bunu diyorsanız onlara %25, %50'sini öderim ben bunun diyorsanız %8 oranında da indirim yapılacak değerli dinleyiciler. Fiyatlar bugünün TL bazı üzerinden 2.1 milyon liradan başlıyor ve taksitlerde 18 bin liradan. Dairelerin büyüklüğünü soranlar muhakkak olacaktır. 2+1 ve 3+1. Sadece evi olmayanlar başvurabilecek. Evi olmayanlar. Bakan kurum, konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Vatandaşlarımız yeni, sağlam, sosyal altyapısı olan binalarda kiraya yakın bir fiyatla ev sahibi olacaklar diyor. Ya benim etrafımda 18 bin lira kira ödeyen yok. Yani 18 bin lira gibi bir standartta, seviyede kira ödeyen yok. En kötüsü, yani en azından 20-25 bin lira bandında ödeniyor. Çok eski kiracı oldukları için onlar da öyle. Sanıyorum sadece benim etrafımda değil, sizin etrafınızda da durum böyle. Hatta Türkiye'nin her yerinde de bu böyle. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de değil sadece. Edirne'den hop tutunuz, şöyle Karadeniz bandından ilerleyiniz, Doğu Anadolu'dan Güneydoğu Anadolu'ya doğru geçiniz, efendim Akdeniz'e doğru ilerleyiniz, İç Anadolu'nun göbeğine varınız, Ege'de de hakeza öyle. Her yerde 3 aşağı 5 yukarı durum böyle. 18 bin liraya pek kira falan yok. Değerlendirmek lazım. Zeyrek'e 950 bin avro verdim. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir ifade verdi. Böcek ifadesinde 15 Ocak 2024'te gittiği Manisa'da Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin avro teslim ettiğini öne sürüyor. Böcek, Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira... ödeme yaptım diyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek 9 Haziran 2025

0: 2013'te evinde geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybetmişti. Bu paralar kimin? Bu paralar ne sebeple muhataplarına verilmiş? Milyon liralar, avrolar, dolarlar, TL bazındaki o zikredilen fiyatlar, oranlar neyin karşılığında verilmiş? Kimden alınmış, kime verilmiş? Ne temin edilmiş böylece? Makam mı, mevki mi, statü mü, iş mi, ihale mi? Ne temin edilmiş? Peki, sorular çok. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin hedefine destek olduklarını söyledi. Türkiye'nin üye olması gerektiğini dile getiriyor Stubb. Önceki gün Helsinki'de düzenlenen enerji konferansında yaptı bu açıklamayı. Afrika'nın kara gün dostuyuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı ile düzenlediği basın toplantısında Afrika halklarının kara gün dostu olarak elimizdeki tüm imkanlar Nijer'in kalkınma mücadelesini desteklemektedir dedi. Konuk Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tijani ise Erdoğan, Nijer Cumhuriyeti'ne her zaman ayrı bir önem vermiştir. Erdoğan her zaman yanımızda olmuştur dedi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı'nı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Abdurrahman Tijani'nin yerel kıyafetlerle gelmesi dikkat çekti. Tijani onur kıtasını Türkçe selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı ile önce baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçti.
2: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli ilişkilere dikkat çekti. Özellikle terörle mücadele konusunda yanlarında olduklarını vurguladı.
2: Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız.
1: Nijer Cumhurbaşkanı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin Afrika'nın kara gün dostu olduğunu söyledi.
0: Sil baştan diye bir şarkı var. Bir ara dinleyiverin efendim, eskilerdendir ama güzeldir. Yere batan sil baştan çünkü. Devir istinaftan döndü. Yere batan sarnıcının İBB'den vakıflara devri yılan hikayesine dönüştü. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tarihi yapının işletmesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeniden iade etti. Ya bu esnada İBB... Sarnıcı teslim ederken, yere batanı teslim ederken her şeyi söktü, götürdü, zarar da verdi ama şimdi tekrar mahkeme kararına göre sarnıcın sahibi. Bu durum vatandaşın gündeminde mi? Yok. İlgilendiriyor mu? Yok. Talebi miydi? Yani öncelikle ilk üçe giren talebi miydi? Yok. Hangi bakış açısıyla bunu ilk üçe, ilk ikiye alıp gündem yapıyoruz ya da bu savaş ne için veriliyor gerçekte? Soruyu şöyle ortaya doğru, orta sahaya doğru topla beraber yuvarlayayım efendim. Devam edelim. İtalyan lisesindeki Türk krizi çözüldü. 4 aylık mücadele Türk öğretmenlerin zaferiyle sonuçlandı. Lisede görev yapan Türk öğretmenlerin maaş artışı ve haklarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları grev 123. günde bitti. Ders başı yaptığı eğitimciler eğilmedik, bükülmedik ve istediğimizi aldık diyor. Helal olsun. Mevsimi geldi, tezgah ucuzladı, fiyatlarda yaz havası var. Yağışlar verimi arttırdı, mahsul bollaştı, sera sezonu bitti, tarladan hasat geldi. Bayram tatilinde vatandaşın talebi de azalınca meyve sebze fiyatları düştü. İstanbul'daki semt pazarlarında salatalık 20 liraya kadar indi. En büyük fiyat düşüşü %73 ile yazın simgesi olan karpuzda görülüyor. Yalnız bayramda öyle bir vole vurdu ki bazı pazar esnafı, bazı zincir marketler grubu, irili ufaklı bildikleriniz yerel olanlar, yani salatalığı az evvel zikredilen 20 liralık salatalığı 60'a 70'e, sivri biberi utanmadan 75'e 80'e falan etiketlediler, sattılar. Bunların bir kısmı da morarmış ürünlerdi, yine sattılar. Domates de şu anda yaklaşık 45-75 bandı zikrediliyor. Dolmalık biberde bu 23-35'lerde, karpuzun kilogram fiyatı 15 ile 20 liralar arasında, erik ise 20 ila 70 liralar arasında satılıyor değerli dinleyiciler. Peki her ünlü tek taksi alabilir. 150 plaka da efsaneymiş. Torba yasa görüşmeleri esnasında milletvekilleri Seda Sayan'ın 150 taksi plakası olduğu iddiasını sordu. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı bu sosyal medya bilgisi gerçek kişiler sadece bir taksi satın alabilir diyor. Sayın milletvekilleri, sanatçıyı gündem yapmışsınız efendim, kutluyoruz sizi. Takvim gazetesinde neler var? Dersimiz Avustralya. Milli takımımız Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken Montella gözünü Avustralya'ya çevirdi. Okyanusya temsilcisinin son maçını ekibiyle beraber izleyen İtalyan hoca rakibin güçlü ve zayıf yönlerini çalışmaya başladı. Montella'nın Avustralya'nın savunmada yaşadığı sıkıntılara yoğunlaştığı dile getiriliyor. Daha evvel de muhakkak yakından takip ettiği bir takım olmuştur Avustralya. Oradaki hiçbir ekip güçsüz değil. Yani Dünya Kupası mücadelesi veren hiçbir ekip güçsüz değil. Bileğinin hakkıyla savaşa geldiler. Tıpkı bizim milli takımımızın yaptığı gibi. Hoş, kaybettiğimiz puanları da aramıyor değiliz. Ama şimdi ilk dersimiz Avustralya. Evelallah bu işi kotarmak zorundayız. Süresiz nafakaya son haberini Takvim Gazetesi de ilk sayfada veriyor. Ama mümkün oldukça farklı başlıkları size aktarmaya çabalıyorum. Hedef Engin Polat'tı. Can Polat cinayetinde asıl hedef oydu. Dilan Engin Polat'ın koruması ve aynı zamanda kuzeni olan Can Polat'ın katil zanlısı Serhat Ağa ifadesinde hedefinin Engin Polat olduğunu öne sürdü. Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımları konumu ifşa ettiğini söyleyen Serhat Ağa, videoları takip ettiği gizli adresi bulduğunu da ifade etti. Ben buradayım, şu tarafları geziyorum, şimdi şu kaledeyim, şu plajdayım. Doğru şey değil, doğru yöntem değil. Hoş, bulmak isteyen her halükarda bulur ama... Yine de hani ifade olduğu için söylüyorum, kör gözüne parmağını böyle yapmamak lazım, kullanmamak lazım yani. Hipodromdaki rüşvet yarışı yine dikkat çekici. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda yeni detaylar var. Gözaltına alınan hak ediş memuru Bahadır Yılmaz'ın iki inşaattan rüşvet aldığı, paralarla 13 yarış atı sahiplendiği ifade ediliyor. 13 yarış atı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geleceğiz. Mecburen geleceğiz. Butlan kararı sonrasında CHP'de parti içi savaş var. Salı günü grup toplantısı yapmaya hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde Yüksek Disiplin Kurulu'nu topladı. Disiplin Kurulu başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi.
3: Bu partidir. Derhal kurultayını istiyor.
4: Ben hesap soracağım, hesap.
1: Mutlak butlan kararı sonrasında ikiye bölünen CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını sürdürüyor. A takımını açıklamasının ardından atacağı adımlar merak edilen Kılıçdaroğlu Yüksek Disiplin Kurulu'nu topladı. Kurul başkanlığına oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Toplantıda yolsuzlukları ayyuka çıkan belediyeler konuşuldu. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu aleyhine attırdığı sloganlar için işlem yapılması da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da meclis grubunu toplayacak. Kendisine yakın milletvekillerine ve partililere hitap edecek.
5: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Bir açıklama öyle.
6: Hep beraber. Hep saygılar.
1: Özgür Özel'in de alternatif bir grup toplantısı yapabileceği belirtiliyor. Taraflar asıl kozlarını ise 11 Haziran'daki parti meclisinde paylaşacak. Özel kurultay için bastıracak. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkındaki soruşturma dosyasını yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderdi. Kararın tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın cep telefonunda yapılan incelemeler ve siyasi rüşvet iddiaları neticesinde alındığı açıklandı.
0: Devlet Bahçeli'nin Özel'e bu kez sert sözleri var. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Türk Gün gazetesine uzunca bir zamandır aynı yöntemi, sistemi deniyor. Devlet Bey, Özgür Özel CHP'deki krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır diyor. Başka ifadeleri de var, başka ayrıntıları da var. Dikkatle dinleyin MHP lideri Devlet Bahçeli'ni.
1: MHP lideri konuştu. CHP'deki tartışmalarla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. CHP'de devam eden kurultay tartışmalarını değerlendirdi. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi. Yargıtay'ın vereceği nihai karar beklenmeden yapılan hamlelerin krizi derinleştirdiğini söyledi.
7: Siyasetin kanunlara ve etik kurallara uygun bir zeminde yürütülmesi esastır. Hukuken sakat olduğu tespit edilmiş bir işlemde mağdurun korunması hukuk güvenliğinin temelidir.
1: MHP lideri, CHP'de oluşabilecek paralel liderlik yapısının hem siyasete hem de toplumsal istikrara zarar vereceğini söyledi. CHP'deki tartışmaların devam eden süreci de olumsuz etkileyebileceğini belirtti.
7: Konunun sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalı.
1: Bahçeli siyasi partilerin parçalanarak işlevsiz hale gelmesini istemediklerini belirtti. CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini ifade etti.
0: Ankara'daki müttefikler savaşından da haberiniz olsun, bu Milliyet gazetesinde manşete çekilmiş. NATO'nun Ankara zirvesi, son dönemde yaşanan savaşlar, Amerika'nın değişen ulusal güvenlik öncelikleri, Avrupa'nın güvenlik mimarisine yönelik arayışlar nedeniyle soğuk savaş sonrasında en önemli, en karmaşık zirvelerinden biri olacak sevgili dinleyiciler. Dananın kuyruğu kopacak diyenler var. ANKASAN Başkanı Profesör Seyfettin Erol, Trump'ın gelmesi Amerika'nın NATO'yu yapılandırma niyetini ortaya koyuyor. Bu zirvede dananın kuyruğu büyük ölçüde kopacak derken, emekli tümgeneral Mehmet Okkan, NATO'daki liderlik meselesini net olarak ortaya çıkartacak bir zirve diyor. Emekli büyükelçi Ümit Pamir ise, Avrupa'nın savunma yükü arttı ve artık Amerika'ya daha az güvenilmesi gerektiği söyleniyor. Bu Avrupa için yeni bir güvenlik mimarisi anlamına geliyor diyor. Aynı karaya sığılabilir mi? Yeni mesajlar gelebilir mi? NATO'nun istikbali ne olur? Bu zirvede netleşecek diye yorumlar yapılıyor. Belli de olmaz. Dandini dandini dastanadan ibaret bir ittifakı ya da toplantıyı da görebiliriz. Zira bunu sıklıkla yaparlar. Efendim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bizi şikayet eden birinden bahsediyorum şimdi size. Jose Mourinho. Evet. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Mourinho, Türkiye'de görev yaptığı dönemde aldığı disiplin cezalarıyla alakalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Mourinho, Türkiye'deki futbol disiplin organlarının bağımsız olmadığını, verilen yaptırımların ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini öne sürdü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'den resmi savunma talep etti efendim. Mourinho'yu kale aldı, başarısız Jose Mourinho'yu kale aldı. Her haliyle, tavrıyla, jestiyle, mimiyle, vücut diliyle, kibri her yerinden anlaşılan Mourinho'yu kale aldı. Bunca imkana rağmen Fenerbahçe'yi gerileten Mourinho'yu kale aldı ve Türkiye'den resmi savunma talep etti. Hadi oradan. Yeni Şafak gazetesinde neler var? TOKİ'nin 20 bin konut meselesi burada da veriliyor. Muhittin Böcek'in yeni bombaları da gazetenin yine ilk sayfasından duyuruluyor. Dünya Kupası uykusuz bırakacak. Türk futbol severler muhtemelen öyle uykusuz olacaklar. Turnuvada 104 maçın 53'ü Türkiye saatiyle 00'la 05 arasında olacak. Yani gece olacak Türkiye saatiyle. Millilerin grup maçlarının başlama saatleri de 5 ile 7 arasında değişiyor değerli dinleyiciler. Ankara'daki kırmızı alan dikkat çekici. Ankara 7-8 Temmuz'daki 36. NATO zirvesine hazırlanıyor. Bu NATO alarmı. Asker ölmedikçe müzakere. Trump'ın yakın çevresine İran'la ateşkes sürecinin Amerikan askeri ölmedikçe süreceğini söylediği iddia ediliyor. Trump'ın İran'a baskı kurarak taleplerini kabul ettirmek için müzakerelerde ısrarcı olduğu da gelen haberler arasında. Trump Oval Ofis'te habercilerin sorularını yanıtladı. İran'la anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Hafta sonuna kadar anlaşmanın sağlanabileceğini kaydetti. Ancak Tel Aviv ve Tahran'dan gelen açıklamalar bölgedeki gerilimin sürdüğünü gösteriyor. Taraflar diplomasi mesajları verse de savaş ihtimali de gündemdeki yerini hala koruyor.
1: Açıklamalar peş peşe geldi. Anlaşma ve gözdağı mesajları gündeme bomba gibi düştü. Amerikan Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te habercilerin sorularını yanıtladı. İran'la müzakerelerin çok iyi gittiğini söyledi. Tarafların bir anlaşmaya çok yakın olduğunu savundu. Mutabakatın hafta sonuna kadar sağlanabileceğini ifade eden Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğini kabul etmeye yaklaştığını iddia etti. Tehdit mesajlarından da vazgeçmeyen Amerikan Başkanı, 2-3 hafta daha görüşürüz ve anlaşma olmazsa herkesi tamamen ortadan kaldırabiliriz ifadelerini kullandı. Trump ayrıca İran'ın yer altındaki nükleer materyallerinin çıkarılarak imha edileceğini de öne sürdü. Hürmüz Boğazı'nın ise anlaşmanın imzalanmasının ardından açılacağını belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tehditlere sert yanıt verdi. Kendilerine yönelik saldırganlığın karşılıksız kalmayacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika ile temasların sürdüğünü ancak müzakerelerde somut ilerleme sağlanmadığını açıkladı. Diplomasi trafiği devam ederken sahadan gelen haberler dikkat çekti. İran medyası Umman Denizi'nde bir Amerikan askeri gemisinin hedef alındığını iddia etti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise söz konusu haberi yalanladı. İran'la müzakereler sürerken İsrail'den de dikkat çeken açıklamalar geldi. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, savaşa yeniden başlamaya hazır olduklarını söyledi. Başbakan Netanyahu ise İran'da rejimin değişeceğine inandığını belirtti. Tahran yönetimine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini savundu. Öte yandan Amerikan Temsilciler Meclisi'nde dikkat çeken bir oylama yapıldı. Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerinin sınırlandırılmasını öngören tasarı kabul edildi.
0: Birazdan ilk 30 dakikadaki ilk mesajın sahibini birlikte öğreneceğiz ve neler yazdığını beraber işiteceğiz. 0507-977-0101 biliyorsunuz bizim WhatsApp numaramız ki gelmeye de devam ediyor. Bakalım kimden ve nereden. Şimdi İsrailli diplomata Filistin tokadı da bence sizin dikkatinizi çeker. Siyonistler Cenevre'deki Uluslararası Çalışma Örgütü toplantısında şoka uğradı. Filistin'in İLO'ya geçici üyeliğinin iptalini isteyen diplomat Gadban masalara vurularak protesto edildi. Türkiye heyetinin de desteğiyle iptal girişiminin engellendiği dile getiriliyor en azından şimdilik. Efendim estetik yaşı kaça indi? Türkiye'de hiç fikriniz var mı? 18, 20, 15, 13 dersem ne dersiniz? Sosyal medyanın dayattığı güzellik algısı çocukları olumsuz yönde etkiliyor. İçeriklerin masum olmadığını dile getiren Profesör Doktor Emel Baştürk, yüzünü beğenmeyen, estetik yaptırmak isteyen çocukların yaşı Türkiye'de 13'e kadar geriledi diyor. Çocuklar görüyor o alemde. Birbirinin aynısı basma kalıp burunları, çeneleri, göz yapılarını, saç şekil şemallerini, anne babada da bambaşka bir kafa var. Öyle olunca 13 yaşa kadar iş gerilemiş durumda. Bu vahim bir gerileyiş yalnız. Herkesin şöyle başını iki elinin arasına alıp da ne oluyoruz yahu diye sormasının gerektiği günlerdeyiz. Cidden buna yapmak mecburuz. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Kavgayı ayırırken oğlunun kurbanı olan anneden bahsedelim. Haber Şanlıurfa'da oğlunun karıştığı kavgayı ayırmaya çalışan Neriman Altın da maalesef 15 yaşındaki SA'nın ateşlediği tüfekle oracıkta can verdi. Öldü. Yeni Akit gazetesi. Bakan Şimşek'i görüyoruz. Ekonomi İslami finansla daha da güçlenir diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Türkiye'nin İslami finansla piyasa büyüklüğü açısından 9. sırada yer aldığını ancak ilk 5 ülke arasına girme hedefinin olduğunu söylüyor. Bunun da İslami finans ürünlerine daha fazla ağırlık vermeyi gerektirdiğini kaydediyor. Bakan Şimşek ekonominin İslami finansla güçleneceğini de dillendiriyor. Nafaka haberini gazete nafaka zulmünü Anayasa Mahkemesi dur dedi başlığıyla vermiş. Gündüz kuşağı aileyi dinamitliyor. Aldatma, iftira, şiddet, aile içi çatışmaların işlendiği programların insanların güvenini zedelediği, aileyi dinamitlediğini söyleyen piyasadaki yorumcular da var, isimler de var. Pekala haklılar. Nasıl yayın yapıldığı şikayete bağlı olmaksızın denetimle, öz denetimle, yerinden kayıtlarla, kanuna uygunluğu, kültüre, günlük yaşama uygunluğu hususu ele alınmalı ve lüzum ediyorsa hukuki yaptırımlarla da karşı karşıya bırakılmalı. Bir dönem evlendirme hikayesiydi, şimdi boşanma hikayeleriyle dolu, aynı zamanda da iğrenç ilişkiler gruplarıyla da dolu, gerçekten değiştirilmesi icap ediyor. Akşam gazetesinde neler var ona bakalım. Arda Kenan heyecan verici. İspiyer'in Dünya Kupası'nın en heyecan verici 10 genci listesinde Arda ve Kenan'ın da bulunduğu ifade ediliyor. Varlık Barışı başladı. Varlık Barışı resmi gazetede yayımlandı, yürürlüğe girdi. Yurt dışında kazançlar belli durumlarda 20 yıl vergiden muaf olacak Türkiye'ye getirildiğinde. 20 yıl süreyle bunlar vergiden muaf olacak efendim. Sumut saldırısı savaş suçları mahkemesinde farklı ülkelerden hukukçular İsrail'in uluslararası sularda Sumut filosuna barbarca saldırısını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı değerli dinleyiciler. Bir şey çıkar mı? Yok. Bu kadar da net söylüyorum. Yok. Ateşkes bir kez daha sahada karşılık bulmadı. Siyonist İsrail Gazze'de bombardımanına devam ederken Batı Şeria'da yeni yerleşim adımlarıyla işgal derinleşiyor. Amerika ve İsrail arasında İran'la başlayan gerilimin Gazze ve Lübnan başlıklarında da devam ettiği görülüyor.
1: Aylar önce ateşkes ilan edildi. Ancak Gazze'de saldırılar yine durmadı. İsrail bombardımanı dünyanın gözleri önünde sürmeye devam etti. Gazze'nin farklı noktalarında evler bir kez daha hedef alındı. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 11 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Bombardıman nedeniyle yaralılar hastanelere taşınırken aileler enkazın başında yakınlarını son yolculuğuna uğurladı. Batı Şeria'da ise işgal bu kez yeni yerleşim planlarıyla genişletildi. İsrail ordusuna bağlı Sivil İdare Planlama Konseyi'nin çeşitli yerleşimlerde 2162 yeni konutun inşasını onayladığı bildirildi. Öte yandan Amerika ile İsrail arasında İran'la başlayan gerilimin Gazze ve Lübnan başlıklarına da yansıdığı görüldü. Netanyahu, Trump'ın kendisine lanet olası deli diyerek çıkıştığı iddialarını geçiştirirken aralarında sadece taktiksel anlaşmazlıklar olduğunu savundu. Washington'dan gelen açıklama ise bu tabloya ayrı bir boyut ekledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in sınırlarını genişletmesinin Amerika'nın politikası olmadığını bildirdi.
0: Haberlere döneceğiz. İlk 30 dakikanın ilk mesajını buluyoruz beraber. Bizi Konya'dan dinliyor dostumuz Ayhan Bey'e selamlar gönderelim. Düştük yine yollara diye yazmış. Ve aleyküm selam Ayhan Bey. İşimizin, emeğimizin, helal kazancımızın peşindeyiz. Allah hayırmasın. Yani asıl olan da bu. Yoksa çok para kazanmak mümkün, paranın çoğuna çok çabuk erişmek mümkün. Helal haram çizgisi varsa hayatınızda sizi tebrik ediyorum efendim. Konya'da bir kamu kuruluşundayım. Oğlumu okula bırakıp otogardan Kulu ilçesine doğru gidiyorum. Hafta içi her gün üstelik bu hal devam ediyor. Güzel, akıcı, güncel, pozitif sunumunuz için de çok teşekkür ederim. Çok başarılı buluyorum sizi demiş. İltifat etmiş sağ olsun. 14 yaşındaki oğlum da babası gibi sizin programınızın mümkün olduğunca takipçisi diyor. Allah ona zihin açıklığı versin. Evladınızın kaderi güzel olsun. Selamlar, sizin de işiniz gücünüz rast gelsin. Bu arada Furkan Bey'e de selamı iletiyorum diyor. Furkan Bey de yeni yaşında bu arada. Bugün itibariyle 30'lu yaşları yukarı yönlü tırmanmaya başladı. 10 yıldan fazladır da galiba bizimle beraber. Kaç yıl oldu Furkan? 9 yıl oldu. Zaman çabuk geçiyor. O da yaşlanıyor vesselam. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
8: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
9: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
10: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
2: Bambim var benim.
1: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
6: Nazarlar değmesin.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
9: Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Baba bu ne bayramı?
11: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: aslında.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arkivit, hep ileri git.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Bu sabah da trafik var İstanbul'da. %45'i gösteriyor şehir trafik haritası ve bakalım o %45'in ayrıntısı nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde bir İstanbul klasiği, giderek artan yoğunlaşan trafik var. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametinde de benzer bir kalabalığı görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de hem Anadolu'ya geçişlerde hem de Avrupa'ya geçişlerde şu dakika itibariyle açık ve akıcı. Ama bu kadarla iktifa edemiyoruz, devam edeceğiz. E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, Tem'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar, Tekstilkent'ten Hastal'a kadar, Basın Ekspres yolundan Mahmut Bey Batı çıkışına kadar, Çile diye bir eser vardır ya, Çile başladı ve sürüyor maalesef. Bunun dışında yoğun akıcılar grubu var. Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na kadar, Oğuş'ta Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, ters istikamette Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar ve Basın Ekspres yolunda Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar yoğun akıcı trafik var. Ama Allah'tan da Radyo 7 var. Radyo 7 yoğun trafikte çok iyi gider.
7: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. Erkenden uyandınız. Evelallah besmeleyi çektiniz. Mücadeleye başladınız. Kiminiz servistesiniz, kiminiz aracınızda, kiminiz çoktan vardınız. Kiminiz evinizde, etrafınızda, eşrafınızda mücadele halindesiniz. Her birinize kolay gelsin ve hayırlı cumalar diliyorum. Bize ulaşmak için Instagram'da Mehmetcan Radyo 7 adresinden de yararlanabilirsiniz. Tıpkı dostumuz Emin Kıratlı'nın yaptığı gibi Furkan'ımızı kutluyor. 30'lu 40'lı yaşlar öyle çabuk geçiyor ki diye ekliyor. Bir şey anlamayacaksın diyor. Furkan da diyor ki ben 30'a kadar da hiçbir şey anlamadım. Yani 40 sonrasında 30 sonrasını da kestirmek zor. Allah sağlıklı, İmanlı, afiyetli, hayırlı ömürler nasip etsin. Kardeşimize de, cümlemize de temennimiz bu. Emin Bey'e de selamlar ve çok teşekkürler. Fatma Duman Toprak bizi dinliyor. Eksik olmasın, hayırlı sabahlar diyelim. Tazminatör Mourinho diye yazmış Murat Bey, bize İzmir'den ulaşıyor. Bu aklı ve cesareti nereden alıyor, kestirmek zor. Demek ki yurt dışında Fenerbahçe taraftarlarından ve Türklerden çekinmiyor diyor İzmir'den Murat Bey gönderdiği mesajında. Vallahi kimden çekiniyor, kimden çekinmiyor onu kestirmek gerçekten kolay değil, ama dostlarımızdan birinin mesajı, Hanzala'nın nickiyle, rumuzuyla mesajı bence önemli. Diyor ki o mahkemeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mourinho'yu haklı çıkartır, Gazze'yi de görmez maalesef. Yerden göğe kadar haklı. Buna da işte dünya adaleti deniyor. Neresinden baksan eksik, neresinden baksan hatalı, neresinden baksan taraflı adalet anlayışı. İstanbul'da hava gerçekten sıcak. Son 3 gündür 30'lu derecelerin üzerinde, hele hele kapalı mekanlardaysanız, mesela araç içindeyseniz klimasız ilerlemek, devam etmek zor. Gün içi 33-35 dereceleri gösteriyor değerler. Allah herkese yardım etsin. Yalnız Türkiye genelinde sıcak hava dalgası yaşanırken Kars'ın 2150 rakımlı Sarıkamış ilçesinde sobalar yakılmaya devam ediyor. Bölgede bir haftadır süren sağanak ve doluyla gece sıcaklığı 1 derecelere kadar düştü. Sarıkamış'ta ev ve kahvehanelerde soba başında çay keyfi yapan vatandaşlar uzun yıllardır bu ayda böyle bir soğuk görmediklerini söylüyor. Soba başında Sarıkamışlı Karslı bir amcamızın ellerini ısıtırkenki görüntüsü, yanında da herhalde mis gibi çayla beraber, mis gibi çayla beraber efendim verdiği mesaj böyle: son yıllarda böyle soğuk görmemiştik diyor. Yer de onun, gök de onun, en nihayetinde karar da onun. Bizimkisi laf. Lafı güzaf. Sevgili dinleyiciler, sağlık deposu olan balığın faydaları saymakla bitmez. Özellikle kalp ve beyin sağlığı için büyük önem taşıyan omega 3 yağ asitleri balık tüketimiyle vücuda alınabiliyor. Uzmanlarsa sağlıklı bir gelecek için balık tüketiminin önemine dikkat çekiyor.
9: Kalbi güçlendiriyor, beyni ve bağışıklığı destekliyor.
0: balığın faydaları saymakla bitmiyor.
1: Haftada iki gün balık, ömür boyu sağlık.
0: Denizden sofraya geliyor. Adeta bir sağlık deposu olan balığın faydalarını sıralamaya zaman yetmiyor.
3: Balık kesinlikle çok faydalı bir besin aslında bizim için.
0: Sağlıklı beslenmenin temelinde dengeli beslenme yatıyor. Dengeyi kurmak içinse taze balık tüketmek önem taşıyor.
3: Balığın içerisindeki EPA ve DHA tam olarak bu işlevi görüyor. İçerisindeki EPA ve DHA hem kalp hem beyin hem de aslında kan konusunda yararlı bizim için.
0: İnsan vücudu birçok şeyi kendisi üretebilirken omega 3'ü üretemiyor. Bu yüzden de dışarıdan besin ya da takviyelerle almak zorunda kalıyor. Ancak somon, sardalya, uskumru, hamsi gibi balıklar bu yağ asitleriyle dolu.
1: Çocukların kemiklerini geliştiriyor, benim gibi yaşlıların kan dolaşımını hızlandırıyor. Hopur hopur oynatıyor, zıpır zıpır zıplatıyor. Balık sağlık, balık enerji, hamsi omega 3 deposu.
0: Omega 3 öncelikle kalp sağlığını koruyor. Kötü kolesterolü düşürüyor, damarların sertleşmesini engelliyor, kalp krizine karşı koruyucu etki sağlıyor. Çocukların gelişimini de bir hayli destekliyor.
3: Beyin gelişimine ve büyüme çağına katkısı çok büyük olduğu için çocuklarda özellikle o biraz böyle oyunlarla sevdirerek yedirilmesini istiyoruz. Özellikle okul performansını çok olumlu yönde etkiliyor balık tüketimi.
8: Depozitolu ürün kültüründe çocukluğunu yaşamış bir arkadaşınızım, kardeşinizim, ağabeyinizim. Camlar, plastikler asla israf edilmez, sağa sola fırlatılmaz, bir yerlerde istiflenmezdi. Geri dönüşümü muhakkak sağlanırdı. Bunun mali bir karşılığı olurdu bazen, bazen ürün karşılığı olurdu. Hiçbir şey yapamasak çamaşır suyu alırdık karşılığında. Toplar toplar gider semtte üretilen, yerel üreticiden çamaşır suyu alırdık efendim. Şimdi ambalajı getir, 1 liranı al diye bir kampanya var. 1 Temmuz'dan itibaren kısa adı DOA. Depozitosu olan ambalajlar logosu bulunan ürün kutularını iade noktalarına koyanlar 1 lira iade alacak. Damlaya damlaya göl olur. Çevre Bakanı Murat Kurum sıfır atık hedefli bu projenin detaylarını açıklıyor. Üzerinde DOA barkodu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade noktalarına ya da makinelerine götüreceksiniz. Verdiğiniz her şişe için DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdana 1 lira aktarılacak. Biriken parayı banka hesaplarınıza transfer edebilirsiniz ya da nakit olarak da çekebilirsiniz. Zamanla birikecektir tabii. DOA barkodlu ürünleri alan iade noktaları ve makineler ülkenin dört bir yanına kurulacak değerli dinleyiciler. Eğer vandallar burada keyfine, sadece keyfine zarar vermezlerse, onu da hırpalamazlarsa. Şimdi nafaka ile alakalı düzenlemeye geliyoruz. Lütfen Radyo 7'nin sesini biraz daha açınız. Artık top mecliste. Anayasa Mahkemesi boşanma halinde yoksulluğa düşecek eş için ödenen süresiz yoksulluk nafakasını iptal etti ve meclis Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını dikkate alarak yeni bir nafaka yasası hazırlayacak şimdi. 3 yeni model konuşuluyor. Ömür boyu nafaka bir zulümdür. Kesin. Antalya'da bir çift evliliklerinin üzerinden 1 yıl geçmeden boşanmaya karar verir. Kadın 8 bin lira yoksulluk nafakası ister. Mahkeme bu talebi anayasaya aykırı bularak Anayasa Mahkemesi'ne taşır. Anayasa Mahkemesi dün yoksulluk nafakasının süresiz olarak ödenmesi ibaresini anayasaya aykırı buldu ve iptal etti. Anayasa Mahkemesi'nin iptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre zarfında mevcut yasa uygulanmaya devam edecek. Yani hükümete 9 ay süre veriliyor. Meclisin 9 ay içinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ışığında yeni bir nafaka modeli oluşturması gerekecek. Yeni düzenlemenin süreli nafaka, evlilik süresine göre kademeli nafaka ya da tarafların ekonomik durumuna göre nafaka gibi farklı modeller içerebileceği tartışılıyor. İptal kararı yoksulluk nafakasını ortadan kaldırmıyor. Yoksulluk nafakası devam edecek ancak ömür boyu olmayacak o da. Boşanmalarda eşlerden biri artık süresiz yoksulluk nafakası alamayacak. Halen devam eden ödemelerin akıbeti de çıkartılacak, yeni yasayla netleşecek. Bir tarafın mağdur edilmesinin de önü muhakkak kesilecek. Kesilmek zorunda. Sosyal yardımlarla o mağduriyet ortadan kaldırılacak. Sosyal devletin hüviyeti içerisindedir ve vazifesini de ifa etmesi gayet önemlidir.
4: Yıllardır tartışılıyordu. Kimi mağduriyet diyordu, kimi sosyal güvence. Karar Anayasa Mahkemesi'nden geldi. Süresiz nafaka hükmü iptal edildi.
9: Benim çocuk ödüyor. Hala ödüyor.
10: Kanun yapıldığı dönemle artık modern çağ dediğimiz şu anki kadının çalışma hayatına iştiraki çok farklı.
11: Kadınlar açısından bakıldığı zaman doğru değil ama erkekler açısından bakıldığı zaman bazı durumlarda doğru olabilir diye düşünüyorum.
12: Boşanma sonrası süresiz nafaka uygulaması ile alakalı kritik eşik aşıldı. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'nda yer alan süresiz olarak ifadesini oy çokluğuyla iptal etti.
13: 2 sene, 1 sene bir onun bir süresi olması lazım.
4: Başvuru Antalya 12. Aile Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme ömür boyu nafaka yükümlülüğünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Dosya Anayasa Mahkemesi'nin önüne gitti ve karar çıktı.
14: Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda bu konu zaten hazırlıklarına titizlikle katkı sunduğumuz yargı paketinin en temel konu başlıklarından birini oluşturmaktaydı.
10: Tabii bunun hukuki olarak baktığımızda eşlerin de kanun önünde eşit olduğunu düşündüğümüzde süresiz olması nafakanın diğer eş yönünden hayatının geri kalanını idame ettirirken ekonomik olarak olması gereken refahı sağlayamamasına, hatta bazı durumlarda yeniden evlenememesine, mevcut da ailesi varsa onlara yeterince bütçe ayıramamasına sebebiyet verdiği gibi çeşitli mağduriyetler doğurabiliyordu.
14: Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz.
13: Tabii sınırları zorlamamak lazım, insanları mağdur bırakmamak lazım. Ben boşanmış, ayrılmış, nafaka da veren birisi olarak söylüyorum.
4: Bu kararın ardından milyonların gözü şimdi yeni düzenlemeye çevrildi.
10: Tabii bunun dünya üzerinde farklı uygulamaları mevcut. Burada da evlilik süresiyle orantılanabilecek bir düzenleme getirilebilir. Ya da belirli bir katsayı belirlenebilir. Evlilik kalınan yıla göre belirlenebilir. Zira mevcut düzenlemede bir gün daha evli kalsaydınız bu noktada ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalacaktınız. Kalıyordunuz daha doğrusu. Dolayısıyla hani ne şekilde olursa olsun şu andaki iptal edilen düzenlemeye göre daha hakkaniyetli olacağını net bir şekilde söyleyebilirim.
8: İlginç bir ayrıntı var. Bence bu ayrıntıdan da haberiniz olmalı. Anayasa Mahkemesi aynı düzenlemeye ilişkin iptal talebini 2012 yılında reddetmişti. Yani mahkeme 14 yıl sonra görüşünü değiştirdi. O kararda, yani iptal kararı verilen o davada, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen eşin korunmasının sosyal hukuk devleti ilkesinin gereği olduğu söyleniyordu. Red kararında itiraz konusu kuralda boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen eşi korumak için diğer eşin koşulları bulunduğu sürece herhangi bir süre sınırı olmaksızın yoksulluk nafakası vermesi düzenlenmiş olup bu yükümlülüğün hukuk devleti ilkesinin gereği olarak getirildiği kuşkusuzdur denilmişti. Ancak 14 yıl sonra Anayasa Mahkemesi farklı bir sonuca bu kez ulaştı ve iptal kararı aldı. Belki yaşanan örnekler, hadiseler ve zamanın değişimi, pekala insanın da değişimi bunda göz önünde bulundurulmuştur. Erkeğin de kadının da değişimi. Adalet Bakanı Akın Gürlek meclise sunacağız diyor. Boşanma sonrasında süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli olarak gündem maddelerimizden biriydi. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda bu konu zaten hazırlıklarına titizlik de katkı sunduğumuz yargı paketinin en temel konu başlıklarından birini oluşturmaktaydı diyor. Şimdi artık Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını söylüyor. Tepki gösterenler var mı? Var. Mesela kadın dernekleri. Anayasa Mahkemesi'nin nafaka kararına Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü tepki gösteriyor. Ekonomik bağımsızlığını kaybeden kadın şiddetten uzaklaşma imkanını da kaybeder. Bu nedenle nafaka hakkının zayıflatılması yalnızca bir ekonomik hak kaybı değildir. Kadınların yaşam hakkını, güvenliğini, şiddetten korunma imkanlarını doğrudan etkileyen bir karardır. Sosyal devlet kadınları aile içinde görülmez emeğe mahkum edip boşanma sonrasında yalnız bırakan devlet değildir. Sosyal devlet eşitsizlikleri gören, bakım yükünün kadınlar üzerinde oluşturduğu sonuçları kabul eden, dezavantajlı olanı koruyan devlettir. İtiraz ediyoruz, gerekçeli kararı bekliyoruz diyor kadın derneklerini temsilen Federasyon Başkanı Canan Güllü. tepkilerini işte bu cümlelerle dile getiriyor. Kimse mağdur edilmesin, bir kez daha söylüyoruz. Ne kadını ne erkeği istismar da edilmesin pekala. Ve sosyal devlet hüviyeti her zaman adaletle ve mümkün olduğunca en objektif haliyle devrede tutulmalı.
15: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
16: Biruni, İslam dünyasının en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Biruni, çok yönlü bir alimdir. En önemli eserlerinden biri olan El Kanunül Mesudi, astronomi ve coğrafya alanında yazılmıştır. Dünyanın döndüğünü tespit etmiş ve dünyanın çapını ölçmeyi başarmıştır. Deneysel bilim yöntemini benimseyerek modern bilime öncülük etmiştir. Eserleri Rönesans döneminde Avrupa'da büyük ilgi görmüştür.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
7: Burası Radyo 7.
6: Radyo 7.
17: Reklam.

0: bize iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Velker Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'le yaşamayı
0: seveceğim. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Reklam.
10: Radyo 7.
11: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: Dersimiz Avustralya. Milli takımımız Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken Montella, Vincenzo Montella gözünü Avustralya'ya çevirdi. Okyanusya temsilcisinin son maçını ekibiyle izleyen İtalyan hoca, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini de çalışıyor. Montella'nın Avustralya'nın savunmada yaşadığı sıkıntılara yoğunlaştığı da dikkatlerden kaçmıyor. Efendim biz 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarında başlama saatlerine şimdi dikkat çekelim. Futbol severler uykusuz kalacaklar gibi anlaşılıyor. Toplam 104 maçın 53'ü Türkiye saatiyle 00'la sabah 5 arasında olacak. A Milli Futbol Takımı'nın grup maçlarının başlama saatleri ise 5 ile 7 arasında. Şimdi D grubunda biz Amerika Birleşik Devletleri ile, Avustralya ile ve Paraguay ile mücadele edeceğiz. Maç programımız şöyle, millilerimizin maç programı 14 Haziran Pazar sabahı ki biz 5 Haziran sabahındayız şu anda. Avustralya-Türkiye maçı Vancouver Stadında Türkiye saatiyle pazar sabahı 7'de, 14 Haziran pazar sabahı 7'de Avustralya ile oynayacağız. Sonra bir hafta sonra 20 Haziran cumartesi günü bu kez sabah 6'da Türkiye saatiyle Türkiye-Paraguay maçı var. O San Francisco'daki Bay Araya stadında olacak sabah saat 6'da. Yine sonrasında bir hafta sonrasında Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi var. O da Los Angeles stadında ve bu kez Türkiye saatiyle 5'te olacak o mücadele. O yüzden uykusuz gecelere futbol severler hazır olsalar iyi olur. Başarılar diliyoruz. Saat farkına rağmen uykusuz kalmaya değecek bir destekten bahsederek devam ediyoruz haberlerimize, spor dünyası haberlerine. Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe'de pazar günü seçim var. Kulübün yeni başkanı kim olacak? O belli olacak ama transfer çılgınlığı yaşanıyor. Hakan Safi, Luis Suarez ve Greenwood'un bonservisleri için tam 100 milyon avroyu gözden çıkarmış durumda. Aziz Yıldırım ise Malang Sara 4 yıl için 40 milyon avroluk bir teklifte bulunmuş vaziyette. Sadece o değil, Leva müjdesi de var. Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye İspanya'dan müjdeli haber geldi. 38 yaşındaki ünlü Polonyalı forvetin Lewandowski'nin Sarı Lacivertli kulüpte baş döndürücü resmi bir teklif aldığı vurgulandı. Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminden sonra görüşmelerin hız kazanacağı da söyleniyor. Öte yandan başkan adayı Hakan Safi, El Ahli'de oynayan milli stoper Merih Demiral'la anlaştığını duyurdu. El Ahli hayır göndermiyoruz diyor. Hakan Safi ben anlaştım diyor. Çözümü ne sağlar ya da zaman ne getirir onu beraber yaşayarak göreceğiz. Size Mourinho'yu tavsiye ediyorum diyordu. Mourinho tavsiye olundu. Sonra berbat bir Fenerbahçe performansı geride bıraktı. Hiç de sevilmedi. Ne kulüp tarafından ne de taraftar tarafından, o da bir gerçek. Aynı Mourinho Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Türkiye'yi şikayet etti. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Mourinho, Türkiye'de görev yaptığı dönemde aldığı disiplin cezalarıyla alakalı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat etti. Mourinho, Türkiye'deki futbol disiplin organları bağımsız olmadığını, verilen yaptırımların ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini öne sürüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Mourinho'ya itibar etti sevgili dinleyiciler. İnanmayacaksınız ama tazminatör Mourinho'ya itibar etti. Türkiye'den resmi savunma talebinde bulundu değerli dinleyiciler. Bozacının şahidi Şıracı. Leo hamlesi Galatasaray'dan geldi. Sarı Kırmızılar Portekizli sol kanat Rafael Leo için yıllık 10 milyon avroyu bulan bir maaş önerdi. 26 yaşındaki yıldız Cimbom'un bu teklifine evet diyor. Maaşın 8 artı 2 milyon avro şeklinde sunulduğu belirtiliyor. Milan'ın sabon servis için 60 milyon avro talep ettiği dile getiriliyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Öte yandan Cimbom, Liverpool'un 25 yaşındaki orta sahası Curtis Jones için de resmen müracaatını yaptı. Başkan Özbek'in de bu konuda kararlı olduğuna dair bilgiler var. Beşiktaş'ta Sassuolo'nun 27 yaşındaki sol kanadı Armande Llorente'yi gözüne kestirdi. Siyah beyazların Fransız yıldız için detaylı bilgi topladığı ve kısa sürede görüşmelerin başlaması bekleniyor. Transfer bombalarını bir bir patlatan Trabzonspor'da ise sıra Viktor Tisenkov'a geldi. Girona'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki Ukraynalı sağ kanatın Bordo Mavili'nin teklifine sıcak baktığı bilgisi var. Son olarak milli para tenisçi Ahmet Kaplan'dan bahsedelim. Ahmet Kaplan sezonun ikinci Grand Slam'i Fransa Açık'ta quad tekerlekli sandalyede finale yükseldi. Dünya 5 numarası Ahmet yarı finalde 1 numaralı seri başı olan ve büyük turnuvalarda 7 şampiyonluğu bulunan Hollandalı Schröder'i 2-1 yendi. Kariyerinin teklerde ilk Grand Slam finaline yükseldi. 24 yaşındaki raket tekerlekli sandalye tenisinde teklerde Grand Slam finaline çıkan ilk Türk sporcu ünvanını elde etti. Ahmet Kaplan yarın finalde 2 numaralı seri başı olan bir başka Hollandalıyla Nils Winkle karşı karşıya gelecek. Ahmet Kaplan kortta tarih yazıyor. Bunu da dikkatlerinizden kaçırmayın ve destekleyin lütfen. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Reklam.
6: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
7: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzakstan.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
6: Doğru karar ustası

0: İyi yolculuklar. Ekspertise Dinobil'e. Doğru karar ustası Dinobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Ekonomi dünyasından haberlerle beraberiz. Amerikan doları 46.07 bandında bulunuyor. Amerikan doları 46.07'de, avro ise 53.56'da. İngiliz sterlini 61.92'ler, 93'ler seviyesinde. Borsa İstanbul 100 endeksi dün yine kaybetti. Günü 93 bin puanla kayıpla tamamladı ve 13.872'de noktayı koydu. Pek istikrarlı bir borsamız yok maalesef. 13.872 ile günü tamamladı. Gelelim altına. Serbest piyasada gram altının satış fiyatı minimum 6.661 lira. Düne göre yaklaşık %1'lik bir gerileme var. Çeyrek altın ise 10.832 liradan satılıyor. Yarım altın 21.644 lira. At altının satış fiyatı 44.313 lira. Aynı kayıplar her birinde mevcut. Gümüşün gramı 107.92. 107 lira 92 kuruş seviyesinde. Ve Brent petrol düne göre biraz daha gerilemiş vaziyette. Yaklaşık olarak 98 dolar 3 sent civarında.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Ucuzlasın yani temennimiz Brent petrol başta olmak üzere hayatın yükünün de hafiflemesi, ucuzlaması. Kış mevsiminde yaşanan bol yağışların barajlara, yeraltı su kaynaklarına ve tarım arazilerine sağladığı yüksek verim artışı ucuzluğu da yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Havaların ısınıp üretimin örtü altından tarlaya doğru kayması, hasadın tam kapasite başlaması, pazar ve market tezgahlarında etiketlere doğrudan yansıyor şu günlerde. Nisan ayında bugüne meyve sebzede adeta arz patlaması var. Memleket ve tatil yörelerine akından sonra metropollerde bayram sonrasında bıçak gibi kesilen tüketici talebi taze meyve ve sebze fiyatlarında beklenen düşüşü de hızlandırmış durumda. Yaş sebze meyvelerin yaz sıcakları ile beraber raf ömrünün kısalması ve satıcıların file vermemek adına sürümden kazanma yolunu seçmesi de eklenince fiyatlarda yaklaşık %72'yi bulan oranda düşüşler dikkat çekiyor. Piyasa verilerine göre son 3 aylık dönemde en dikkat çekici fiyat düşüşü %73.1 ile karpuzda gerçekleşti. Karpuzu %65'lik gerileme ile erik ve kiraz izliyor. Sebze grubunda dolmalık biber %61.5, domates ise %57.9 oranında ucuzladı. Önümüzdeki Temmuz ve Ağustos aylarında hasadın artmasıyla diğer bölgelerde de hızlı fiyat düşüşlerinin olması bekleniyor. Şimdi dolmalık biber Nisan'da 68-80 liralar civarındayken şimdi 23-35 liralar civarında. Taze fasulye Nisan'da 115-135 iken şimdi 45-58 bandında. Sivri biber yine Nisan'da 145-160 liralar civarında dolaşırken şimdilerde 65 lira 75 lira çok daha ekonomisini de bulmak mümkün tabii de. Domates Nisan'da 135-150 bandındayken şimdilerde 45-75'ler civarında. Salatalık Nisan'da 50-58 liralar civarında dolaşıyordu. Şimdi 30 ile 45 liralar seviyesinde. Maydanozun adedi Nisan'da 22-28 liralar civarındayken şimdi 20-27 liralar civarında. Karpuzun kilogram fiyatı Nisan'da 55-75 lira civarındayken şimdi 15-20 liralar seviyesinde. Erik 200-240 liralardan 70-90 liralara geriledi. Kiraz yine 200-240 liralardan 150-170-190 liralara geriledi. Çilek 145-170'den 60'la 90'a indi. Elmanın fiyatı 100-110 liralardan 80-108 liralar civarına gerilemiş vaziyette. İyi haberler bunlar. Efendim tarımda rekor yılı oldu. Bundan haberiniz var mı? Geçen yıl zirai don ve kuraklık sebebiyle gerileyen tarımsal üretimde bu yıl rekor beklentisi var. Yağışların artması, hava şartlarının olumlu seyretmesiyle tahıl üretiminin %21.7 arttığı, 41.6 milyon tona ulaştığı ifade ediliyor. Geçen yıl dondan en çok etkilenen meyve grubunda üretim %57.8 katlanacak gibi. Özellikle kiraz %255.7, nektarin %107.7, elmada ise %93.6 oranında bir üretim artışı öngörülüyor. Dikkatlerinize sunalım. Artık sera maliyetleri iki katına çıkarken yerin tarla ürünleri alırken aradaki volecilerin de nispeten ayıklanmasıyla ya da ayıklanmaya çalışılmasıyla fiyatların yaz sezonunda gerilediğine dair bilgiler geliyor. Bu güzel. Ev sahibi olmak isteyenler için yeni fırsat kapısıyla devam edelim. TOKİ 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkartacak.

0: kampanyada 3 farklı ödeme seçeneği olacak. Müjdeyi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi. Ayrıntıları için Radyo 7'nin sesini biraz daha açın.
1: Ev hayali kuranlara müjde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 64 ilde 20 bin yeni konutu satışa çıkaracağını duyurdu.
2: Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek.
1: Üstelik bu projede kura yok. Evlerin çoğu bitme aşamasına geldi. Fiyatlar 2 milyon 100 bin liradan, aylık taksitlerse 18 bin liradan başlayacak.
2: 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene %25 indirim yapıyoruz. %50 peşin ödeyene yine %8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız peşinatının %50'nin yarısını şimdi, yarısını bir yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz. Ve hani orta gelirli bir vatandaşımızın ulaşabileceği bir taksit tutarıyla yaklaşık 20 bin konutu 64 ilde satışa sunacağız.
1: Bakan Kurum 100 yılın konut projesinde de takvimi açıkladı. 500 bin sosyal konutta ilk teslimler Mart 2027'de başlayacak. Hedef tüm konutları 2028'de teslim etmek. İstanbul'daki kiralara nefes aldıracak hamle de yolda.
2: İstanbul'da 15 bin Anadolu ve Avrupa yakasında kiralık konut projesi başlatacağız ve ilk teslimleri de inşallah Eylül ayında vatandaşımıza yapacağız.
1: Ve çevre için tarihi adım. 1 Temmuz'dan itibaren tüm Türkiye'de depozito iade sistemi devreye giriyor. Otomatlara atılan her pet, cam ve kutu şişe için vatandaşa 1 lira ödenecek. Biriken bu paralar hem nakit olarak alınabilecek hem de market alışverişlerinde harcanabilecek. Bakan Kurumu hobi bahçeleriyle ilgili de uyardı. Tarım alanlarının titizlikle korunacağını, vatandaşın ihtiyacı için kanunlar dahilinde çalışılacağını belirtti.
0: Bakan Kurum ayrıca 500 bin sosyal konut projesinde ilk konutları Mart 2027 itibariyle teslim etmeye başlayacaklarını da söylüyor. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin liralık konut projesinde ilk teslimatları Eylül ayında vatandaşlarımıza yapacağız. Yani bu sene Eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler gerçekleşecek diyor. Dikkatinizi çekiyoruz. 500 bin sosyal konut projesinde ilk konutlar Mart 2027'de verilecek ama kiralık evler Eylül'de teslim edilmeye başlanacak. Bu da son derece yeni ve bir o kadar da kıymetli adımlardan, işlerden biri, dikkatinize sunalım. Şimdi az evvel konut fiyatlarıyla alakalı haberi duyduğunuzda 2+1 ve 3+1 tipinde olmak üzere iki farklı konut tipi olduğunu da belki yakaladınız. 2+1'lerde fiyat şimdi 2.1'den başlıyor. 3+1'lerde de 2.7'den başlıyor. Yani 2 milyon 100 bin ve 2 milyon 700 bin seviyesinden başlıyor. Taksitli satışlar gerçekleştiğinde bu bedeller tabii doğal olarak zamana yayılıyor ve yükseliyor. 2+1 konutlarda taksitli satışlarda fiyat 5.4 milyon. 3+1'lerde 6.2 milyon seviyesine yükseliyor. Peşin satışlarda %25 indirim var. %50'sini peşin öderim derseniz eğer 72 ay vade ve %8 indirimde yapılıyor. 72 ay vade, %8 indirim. %50 peşin ödeme yaparım derseniz 60 ay vade seçeneği de ayrıca mümkün. Peşinatın yarısı sözleşmede, yarısı da 12 ay sonrasında. Ev önemli. Yani en önemli kira bedellerinin, daha doğrusu yaşam giderlerinin bir numarasında kira bedelleri olduğu düşünüldüğünde ev meselesinin kıymet harbiyesi daha iyi anlaşılır. Efendim, Türkiye'de Nisan ayında işsizlik %8.2 seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında oran %8.1 seviyesindeydi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan 2026 iş gücü rakamlarını açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Resmi işsiz sayısı 5000 kişi azaldı. Toplam işsiz sayısı 2.868.000 kişiye geriledi. İşsizlik erkeklerde %6,8 oldu. Kadınlarda ise %11 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 356.000 kişi azaldı. İş gücü de Nisan ayında bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 35 milyon 34 bin kişiye geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %14,5 oldu.
0: 0.8 puanlık azalış genç işsizlik oranında, haberde de zikredildiği gibi %14.5 oranıyla gerçekleşiyor. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan ve geniş tanımlı işsizlik olarak tanımlanan atıl iş gücü oranı ise Nisan'da %30.1 olarak gerçekleşiyor. Yani bu gerçek işsizliğin o seviyelerde bir yerlerde bulunduğunda bir başka şekliyle söylenmesi manasına geliyor. Varlık barışı başladı. Varlık barışı resmi gazetede yayımlandı. Yürürlüğe girdi. Yurt dışı kazançlar belli durumlarda 20 yıl süreyle vergiden muaf tutulacak değerli dinleyiciler. İlginç bir iddia var. Bana kalırsa bu iddiadan muhakkak sizin haberiniz olmalı. Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı, mutlak butlan kararı sonrasında erken seçimler için yeni bir parti kuracak ya da seçime girme yeterliliği olan bir partinin adını değiştirecek. Yani iki yoldan biri. Ya yeni bir parti kuracak ya da seçime girme yeterliliği olan bir partinin adını değiştirecek. Ekrem İmamoğlu ile görüştü Özgür Özel. Biliyorsunuz partiye yön veren, şekil veren, stratejisini belirleyen, politika ürettiren isim Ekrem İmamoğlu. Onunla görüştü cezaevinde. Partinin adının İstiklal olacağı iddia ediliyor. Yeni partinin adının bu olacağı söyleniyor. İddiayı deneyimli gazeteci Saygı Öztürk dile getirdi. Sözcü gazetesinde yazıyor Saygı Öztürk. Şöyle diyor Öztürk: Özgür Özel, 21 Mart 2025'ten bu yana cezaevinde tutulan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile görüş alışverişinde bulundu. Yeni bir parti kurulacaksa bunun adı İstiklal Partisi olacak. Bu isim dar bir çevrede telaffuz ediliyor. Kuşkusuz bu süreçte değişik isim önerileri de olacaktır. Seçime katılma yeterliliği olan az seçmenli partinin adının da değiştirilebileceği konuşuluyor diyor. Bu da Saygı Öztürk'ün gazetesine taşıdığı iddiası değerli dinleyiciler. Duymadım demeyin. Öyle dar bir çevrede değil, tam tersine bugünden itibaren milyonların aklında, kulağında olacak bir ayrıntı bu. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla İstanbul İl Kongresi'nde alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlanla yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın reddine karar verildi.
1: CHP'nin tartışmada kongre ve kurultay süreci yeniden hakim karşısındaydı. Kritik duruşma Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Avukatların görüşlerini açıklamasının ardından karar açıklandı. Hakim davadan feragat edilmesi nedeniyle İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebini reddetti. CHP'nin 38. olağan kurultayı ile ilgili başka bir mahkemede de daha dava açıldığı, söz konusu davanın derdest olduğu belirtildi. Bu yönden de davanın reddine hükmetti. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla İstanbul İl Kongresi'nde delegelere menfaat temin edilerek delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığı iddiasıyla alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlanla yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde de dava açılmıştı. Mahkeme 11 Eylül 2025'te görülen duruşmada aynı konuda süren bir davanın olması gerekçesiyle davanın usulden reddine karar vermişti. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın da pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine hükmedildi. Davacı vekili avukat Onur Yusuf Ürege'nin karara itiraz etmesi üzerine dosya istinaf mahkemesine taşınmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin pasif husumet yokluğu gerekçesiyle davanın reddine ilişkin verdiği kararı mazeretli olan davacı tarafın yokluğunda hüküm kurulması nedeniyle hukuki dinlenilme hakkına aykırı bulmuştu. Tarafların delillerini sunmaları için verilen yasal süreler dolmadan karar verilmesinin de usul hatası olduğunu bildiren daire, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararı kaldırarak dosyanın yeniden görülmesine karar vermişti.
0: Yalnız Muhittin Böcek öyle yeni ifadeler veriyor ki her ifadesinde birkaç dinamit birden patlıyor, öyle diyelim. Sadece Böcek'ten 130 milyon almış. 950 bin avroyu Manisa'da teslim ettim itirafı geldi. Antalya'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten. Muhittin Böcek, Özgür Özel'e verdiğini itiraf ettiği para miktarı 130 milyon lirayı buluyor. Görevden uzaklaştırıldı biliyorsunuz Böcek. Üçüncü ek bir ifade verdi. Yine çok çarpıcı ifadeler bunlar, itiraflar. kadar. Muhittin Böcek yerel seçim sürecinde Özgür Özel'e gönderdiği paranın 1 milyon avroyla sınırlı olmadığını açıkladı. Hesaplamalar genel merkeze sadece Antalya'dan avro, dolar ve Türk lirası bazında güncel değeri 130 milyon lirayı bulan paraların gittiğini ortaya koyuyor. Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya gittiğini, dönemin belediye başkanı Ferdi Zeyrek'e 950 bin avro teslim ettiğini anlatan Muhittin Böcek, Özgür Özel'e de Antalya'da 200 bin dolar verdim, oğlum 1 milyon avro götürdü ona. Özel'in talebi üzerine Konyaaltı adayının 15 milyon liralık masrafını da ben karşıladım diyor. Muhittin Böcek'in verdiği ifadeleri aynı tarihlerdeki HTS kayıtları da doğruluyor.
1: Yeni itiraflar peş peşe geldi. CHP içindeki para trafiğini tek tek deşifre etti. İtirafçı olan belediye başkanlarının ifadeleri gelmeye devam ediyor. Yolsuzluktan tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerel seçim öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylardan açıkça maddi yardım talep ettiğini ileri sürdü. Eski başkan, adaylık vizesi alabilmek için kurye trafiği yönettiklerini iddia etti. Böcek'in iddiasına göre oğlu CHP Genel Merkez binasında tam 1 milyon euro nakit para teslim etti.
3: Adaylığımın en kritik günlerinde Ankara'da lüks bir otelde kalıyordum. Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba, oğlu Mustafa Gökhan Böcek'i aradı. Oğlum 1 milyon euro nakit parayı teslim etmek üzere gün içinde CHP Genel Merkez binasına gitti ve parayı teslim etti.
1: İddialar bununla da bitmedi. Muhittin Böcek makam aracıyla Manisa'ya gittiğini ve bir çanta dolusu tam 950 bin euroyu bizzat Ferdi Zeyrek'in ofisine bıraktığını söyledi.
3: Makam aracım ve arkasındaki koruma araçlarıyla Manisa'ya gittik. Yanımda bir çanta içerisinde tam 950 bin euro nakit para götürdüm. Ofiste Ferdi Zeyrek'le baş başa kaldığımızda masanın yanına içi euro dolu çantayı bıraktım. Seçim sürecinde katkımız olsun dedim. Bunu Özgür Özel'in talimatıyla, adaylığıma katkısı olur düşüncesiyle yaptım.
1: Böcek bu paraların verilmesinin ardından Ocak ayı sonlarında CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığının açıklandığını da kaydetti. Devam eden süreçte de genel merkezin ve Özgür Özel'in talimatlarıyla seçim çalışmalarında kullanılmak üzere çeşitli yerlere para gönderdiğini de belirtti. İfadede en dikkat çeken yer ise Antalya'daki aday tanıtım toplantısı oldu. İddiaya göre o lansman günü Özgür Özel'e bizzat 200 bin dolar nakit para daha elden teslim edildi. Yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunduğunu ve sağlık sorunlarının arttığını ifade eden Böcek, bu hususların dikkate alınmasını isteyerek tahliye talebinde bulundu.
4: Son dakika haber.
0: Yeni bir operasyon var ve 80 şüpheli gözaltına alındı. Gelen ilk bilgilere göre sevgili dinleyiciler, İstanbul merkezli 24 ilde düzenleniyor yasa dışı bahis operasyonu. Yaklaşık 80 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi veriliyor. Şüphelilerin banka hesaplarına, kripto hesaplarına da bloke uygulanmış durumda. 80 şüpheli operasyonda gözaltına alındı sevgili dinleyiciler. 11 şirket. Soruşturma kapsamında 11 şirket, 45 araç ve 16 konut başta olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerinde gayrimenkulede el konulduğu ifade ediliyor. Yine fırtına gibi bir güne başladık.
5: 7 gün 7 sabah.
0: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı Saadettin Saran ve kardeşi Kenan Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada da karar çıktı. Saadettin Saran 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1: Yargı süreci tamamlandı. Yasa dışı bahse teşvik etme davasında karar çıktı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Saadettin Saran ve kardeşi Kenan Saran katılmadı. Tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Türkiye Futbol Federasyonu vekili sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu. Beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti değerlendirmesini tamamladı. Karar duruşmada açıklandı. Saadettin Saran'la kardeşi Kenan Saran, kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek suçundan suçlu bulundu. İki sanık hakkında ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Ayrıca 562.500 lira adli para cezası verildi. Davada yargılanan Emre Eren'le Azade Zeynep Aksal hakkında ise beraat kararı çıktı. Soruşturma Sara'nın sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yayınlanan maçlarda yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla başlatılmıştı.
0: Yine İstanbul'dan devam edelim. Kentin en gözde tarihi mekanlarından biridir yere batan sarnıcı. Bilenler bilir. Uzunca bir zamandır da gidemedim doğrusu ama şu anki halinde de gitmeyi pek planlamıyorum. Zira İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sarnıcın vakıflara devredilmesi kararının sonrasında yani bağırsaklarına kadar tabiri caizse söküp geride bir harabe bıraktığı sarnıç görüntülerini izledik ama orada yeni bir gelişme daha var. Vakıfların mülkiyetine geçmişti ya, mahkeme bir karar verdi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi dün sarnıcın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine dair yürütmeyi durdurma kararı verdi. Vakıflar tarafından mülkiyete geçirilen ve uzun bir hukuki safahata konu olan taşınmaza dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı son itiraz mahkeme tarafından reddedilmişti. Sarnıç salı günü vakıflar tarafından devralınmıştı. Yerebatan'ın mülkiyetine dair tartışmaların nihai karar çıkana kadar da devam edeceği düşünülüyor. Vakıfların mıydı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin miydi? İstanbullunun muydu? Bu talep kimindi? Bu talep hangi tip bir yarışın sonucunda konu olarak gündemde yer alıyor? Öncelikler arasında mıydı? Çok soru soruyorsun be kardeşim. Diğerler için başka konuya geçiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan taşeron şoförler Saraçhane'de bir araya geldi. Bir kutlama falan yapmıyorlar. Tam tersine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni protesto ediyorlar. Şoförler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Başkanlık Binası'nda toplandı ve haklarını talep etti belediyeden.
1: Ne kadro verildi, ne verilmesi gereken zamlar onaylandı. İBB bünyesinde çalışan 524 taşeron işçi soluğu Saraçhane'de aldı.
4: İşçiler burada, yönetim nerede?
6: Platform Turizm AŞ'de eşit hak kadro istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taşeron şirketlerinden biri olan Platform Turizm AŞ'de çalışan şoförler yıllardır aynı işi yapmalarına rağmen üvey evlat muamelesi görmeye devam ediyor.
1: İBB'de taşeron olarak çalışan şoförler uzun zamandır kadroya geçmeyi bekliyordu. İşçiler geçen süre zarfında kadro ve maaşlarda istediklerini alamadı.
6: İş yerinde yürürlükte olan toplu sözleşmesine rağmen işçilerin hakları sistematik biçimde ihlal edilmektedir. Sendikamızın yetkili olduğu iş yerinde ikinci yıl ücret zammı eksik uygulanmaktadır. Toplu sözleşmesi gereğince gece çalışmasına sayılan saatlerin ücretinin %10 zamlı ödenmesi gerekirken yaklaşık 8 aydır bu ödeme yapılmamaktadır. Fazla mesai uygulamalarında ciddi hak kayıpları yaşanmaktadır. İşçiler yoğun şekilde fazla mesai yapmalarına rağmen şirket tarafından keyfi sınırlar belirlenmekte ve fazla çalışma ücretleri eksik ödenmektedir.
1: İBB 2026 yılı başında %8 ile 16 arasında işçilere zam yapılacağını duyurmuştu. Aradan geçen sürede ne zam yapıldı ne kadro verildi.
6: Toplu sözleşmesinde hafta sonu çalışmalarında %100 zamlı ödeneceği açıkça belirtilmesine rağmen hafta sonu yaptırılan fazla mesailer için %60 olan hafta içi mesaisi ücreti ödenmektedir. Diğer taraftan belediye şirketlerinde çalışan işçiler haftada 40 saat çalışırken Platform Turizm işçileri haftada 45 saat çalışmaktadır. Bu durum diğer belediye işçilerinden ayda 20, yılda ise 240 saat fazladan çalışma anlamına gelmektedir. Buna karşın ücretleri aynı işi yapan belediye şirketi çalışanların ücretlerinin yarısı kadardır.
1: Taşeron işçiler verilen sözlerin yaklaşık 8 yıldır tutulmamasından şikayetçi.
6: Yıllardır İBB bünyesinde çalışan bu işçilere defalarca kadro sözü verildi. Ancak sözler tutulmamış, taşeron işçiler yıllardır belirsizlik ve eşitsizlik içerisinde çalışmaya mahkum edilmiştir. Ayrıcalık değil, eşitlik istiyoruz.
7: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
8: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
9: Vakıfbank Winov sunar.
10: Açık bankacılık. Kullanıcılarının bir bankadaki finansal kuruluştaki finansal verilerini kendi rızalarıyla diğer bankaların veya finansal kuruluşların erişimine açmasıdır.
9: Vakıfbank Winov sundu.
11: Burası Radyo 7.
8: Radyo 7.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Reklam.
14: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak

Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.

0: Bak.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
9: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
10: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: aslında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
7: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
8: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: %58'i gösteriyor İstanbul'da kent trafiği şu anda. %58 seviyesinde ki saat 8.36. Bakalım özeti nasıl o %58'in. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun kent trafiği var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişleri yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haliç Köprüsü'nde hem Halıcıoğlu yönünde hem de Ayvansaray yönünde yoğunlaşan trafiği görmek mümkün. Bu kadar demek lazım ama diyemiyoruz çünkü liste uzuyor. E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar, yine E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısım, TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Tekstilkent'ten Astal'a kadar olan kısım, Basın Ekspres yolunda Çoban Çeşme'ne Kavşağı'na kadar olan kısımda da yine yoğun, hatta çok yoğun trafikten bahsetmek mümkün. Özellikle Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar olan kısmı ve Kozyatağı'ndan E5 üzerinde Kartal'a kadar olan kısmıysa yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haberiniz olsun.
8: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: Arvento. 7 gün 7 sabah.
11: Ankara gündemi.
9: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim şimdi. Kemal Doğan, hoş geldin ve günaydın.
12: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı bir iyi bir yayın diliyorum.
9: Eksik olma, 5 Haziran Cuma sabahındayız ve planlı gündem için dikkatle seni dinliyoruz.
12: Öncelikle Başkan Erdoğan'ın programına bakalım. Bugün İstanbul'da olacak. İstanbul'da finans merkezinde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne iştirak edecek. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Al Baraka Zirvesi serisi kapsamında düzenleniyor. İslam Ekonomi Zirvesi'nde dünyaya ilişkin, İslam dünyasına ilişkin ve Türkiye'ye ilişkin ekonomik mesajlar vermesini bekliyoruz. Zaten bugün de gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nda olacak. Mayıs ayı enflasyon verileri açıklanacak. Önemli bir beklenti. Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3 Haziran'da açıklanması gereken enflasyon verileri için güne bırakılmıştı. Piyasa beklentisine bakarsak anketlere göre aylık bazda %1,65 olarak artacağı tahmin ediliyor. Yine ekonomi kurmaylarına göre beklenti ortalamasına göre yıllık enflasyonun %35'i bulması bir diğer beklenti. Memur ve emekli zamlarının yanı sıra kira zamları da malum bu rakamlara göre biraz daha şekilleniyor. Memur ve emekli zamları önümüzdeki ay Temmuz ayında açıklanacak oranla birlikte netleşmiş olacak. CHP'ye bakarsak CHP'de bugün iki başlı yönetimin iki ayrı programı görünüyor. Önce genel merkeze bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu partisinin merkez yönetim kurulunu toplayacak. Malum önümüzdeki salı günü CHP'de meclis grubunda konuşması bekleniyor. O tarihte Özgür Özel Manisa'da olacak. 11 Haziran'da ise parti meclisinin toplanması beklentiler arasında. Dün de merkez disiplin kurulunu toplamıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel cephesine bakarsak hafta sonu seçim yapılacak beldeleri ziyaret edecek bugün. İlk durağı Gümüşhane Tekke Beldesi olacak. Cuma namazını da orada kılacak. Daha sonra Tokat'a geçecek. Çevrecik yine Tokat'a bağlı Erbeya ilçelerinde CHP'ye oy isteyeceğini ifade edelim. Ankara gündeminden son başlığımız ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan olacak. Yapay Zeka Politikaları Derneği'nin düzenlediği bir toplantı vardı. Onun etkinlikleri devam ediyor. Bugün de konuklar arasında Cevdet Yılmaz olacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
9: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
10: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Türkiye'de işsizlik oranı Nisan'da bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,2 oldu. Merkez Bankası rezervleri 159,2 milyar dolar oldu. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları 72 milyon lira azalarak 312,5 milyon liraya geriledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
9: Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Eskişehir'de geçirdiği rahatsızlık sonucunda 64 yaşındaki vefat eden ağabeyi emekli polis memuru Halil Nural Destici'nin cenazesi duayla toprağa verildi. Destici'nin annesi Özgül Fahriye Destici namaz öncesinde çocuklarıyla Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Büyük Birlik Partisi lideri Destici cenazeye katılan ve taziye dileğinde bulunan herkese teşekkür etti. Biz de başsağlığı diliyoruz. Allah geride kalanlara sabır versin, taksiratını affetsin. En nihayetinde bu dünyanın yegane gerçeği o. Hangi meslek grubunda, hangi sosyal statüde, hangi kazancın içerisinde olursanız olun, hangi eğitim, sosyoekonomik düzeyden var olursanız olun, nerede oturursanız, nasıl yaşarsanız yaşayın, öyle ya da böyle en nihayetinde bir vadeye sahipsiniz, bir vadeye sahibiz ve o dolduğunda ne bir saniye ileri ne bir saniye geri. Defterini pırıl pırıl hazırlayıp götürebilenlere, tertemiz taşıyabilenlere ne mutlu diyelim. Ağlarsa da annem ağlar. Hani gerisi de yalan ağlar, gerçeğini de biliyorum diye ekleyeyim efendim. Şimdi Kandil boşalacak. Bayramdan önce İmralı ve Kandil'le görüşen güvenlik bürokrasinin hazırladığı bir rapor var. Terörsüz Türkiye sürecinin ivmelenmesi için de düğmeye basıldı bu rapor doğrultusunda. Hafta başından bu yana AK Parti'de süreç konusunda etkin isimler hem güvenlik bürokrasisi hem de DEM partililerle önemli toplantılar yapıyor. Terör örgütünün elebaşı Öcalan'la yapılan görüşmelerde ortaya çıkan takvim ve yol haritası üzerinden değerlendirmeler sürüyor. Kandil dahil olmak üzere PKK terör örgütünün Kuzey Irak'taki kamplarının boşaltılması, silahların teslimi, örgüt üyelerinin Türkiye'ye gelişlerinin sağlanması gibi başlıklarda önemli mesafeler var. Tüm bu başlıkların yer alacağı yasal düzenlemeler, silah bırakma süreci ve örgüt üyelerinin toplumsal entegrasyonunu takip edecek bir mekanizma kurulması konusunda görüş birliği ortaya çıkartmış durumda. Artık bundan sonra pek geriye dönüş olmayacak gibi. Bunu örgüt de biliyor, Öcalan da biliyor. Bundan sonra artık uygulamaya bakacağız diyor güvenlik bürokrasisinden bazı isimler. Silah bırakmanın tamamlanması bizim için kritik eşiktir. Halen de öyle. İmralı ve Kandil'den gelen yol haritasına göre neler olduğu da görülecek. Yakında önemli gelişmeler olacak diye de ekliyor. Dikkatli, tedbirli, iyi niyetli, karşılıklı olarak iyi niyetli bu süreci yürütmek, sürdürmek zorundayız. Çünkü yekpare bir görüntü ortaya çıkmaz ise, sancılı, karnı ağrıtan yapılar varlığını sürdürür ise, toplumsal huzursuzluk alır başını gider ise, ham yapılabilmesi daha muhtemel hale gelir. Biliyorsunuz yaşadık, yaşamayı sürdürüyoruz. Efendim Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını bu kez İzmir Çiğli'de yaptı. Ankara'nın gündeminde hem sınır güvenliği hem de Ege'deki hareketlilik vardı. Bakanlık kaynakları Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetlerine sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm tedbirleri almaktadır mesajı verildi.
5: Milli Savunma Bakanlığı haftalık toplantısını İzmir Çiğli'de yaptı. Gündemde Ege ve Doğu Akdeniz'deki silahlanma faaliyetleri vardı. Bakanlık kaynakları Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye ve KKTC'nin güvenliği için tüm tedbirleri aldığı belirtildi.
11: Bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.
5: Bakanlığın bir diğer önemli gündemi ise Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesiydi. Amerikan Başkanı Donald Trump dahil birçok lider başkente gelecek. Dev zirve için Ankara'da hazırlıklar sürüyor. MSB tüm güvenlik önlemlerinin NATO makamlarıyla koordineli şekilde alındığını duyurdu. Terörle mücadelede de bilanço paylaşıldı. Son iki haftada 6 PKK'lı terörist daha teslim oldu.
13: Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 99'a ulaşmış.
9: Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek olan 7-8 Temmuz tarihindeki NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. 32 liderin buluşacağı o zirvede gözler Amerika Başkanı Trump'ta olacak. Amerika-Avrupa ilişkilerindeki gerginlikle Trump'la Avrupalı liderler arasındaki soğukluğun zirveye yansıyıp yansımayacağı da merak ediliyor. Uzmanlara göre Ankara, Soğuk Savaş sonrasının en önemli NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Trump'ın Almanya Başbakanı Merz'le İspanya Başbakanı Sanchez hakkında sarf ettiği sözlere bakınca insanın aklına şu soru geliyor. Bu kadar söz düellosundan sonra liderler Ankara'da gerçekten yan yana durabilecekler mi, yoksa sadece aynı kareye sığmaya mı çalışacaklar? Ankara'daki aile fotoğrafında herkes yerini bulabilecek mi, yoksa kim kime omuz omuza verecek hesabı mı yapılacak diyor Güldener. Son Umut Milliyet gazetesinde analizini böyle yapmış. Şu bir gerçek. Ankasan Başkanı Profesör Seyfettin Erol'a göre Trump'ın gelmesi Amerika'nın NATO'yu yapılandırma niyetini ortaya koyuyor. Bu zirvede dananın kuyruğu büyük ölçüde kopar. Emekli Tümgeneral Mehmet Okkansa NATO'daki liderlik meselesini net olarak ortaya çıkartacak bir zirve bu diyor. Emekli Büyükelçi Ümit Pamir de Avrupa'nın savunma yükü arttı ve artık Amerika Birleşik Devletleri'ne daha az güvenilmesi gerektiği söyleniyor. Bu Avrupa için yeni bir güvenlik mimarisi anlamına geliyor diyor.
5: Ankara'da eşi benzeri görülmemiş bir güvenlik harekatı başlıyor. 7-8 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi başkentin hava sahası F-16'lar ve füze sistemleriyle etten duvara dönüştürülecek. Kritik noktalar kırmızı alan ilan edildi. Esenboğa, Etimesgut Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin kalacağı otellerin çevresine görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Hazırlıklar kapsamında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın uçağı için Etimesgut'taki askeri pist büyütüldü. Pistin uzunluğu tam 3000 metreye çıkarıldı. Kent genelinde kuş uçurtulmayacak. 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilirken sahada 40 binden fazla emniyet ve jandarma personeli görev yapacak. Önlemler sivil hayatı da etkileyecek. Zirve günü Esenboğa'ya yurt dışından uçuşlar yasaklanacak. 1-15 Temmuz arasında ise kentteki tüm gösteri ve yürüyüşler iptal edildi. Trafik yoğunluğunu azaltmak için 9 merkez ilçedeki kamu personeli 3 gün idari izinli sayılacak. Özel sektör ise evden çalışmaya geçecek. Başkent Ankara, dünya liderlerini ağırlamak için artık gün sayıyor.
9: Siyonist İsrail'in katliam teşkilatı Mossad'ın Tahran yönetimini devirmek için kirli planını devreye sokup İran muhalifi Kürt gruplara silah transferi yaptığı iddiası var. İsrail basınında yer alan haberde söz konusu silahların İsrail'in Hamas ve Hizbullah'tan ele geçirdiği silahlar ve mühimmatlar olduğu iddia ediliyor. İsrail'in böylece İran'ın silahlarını kendisine karşı kullanmayı hedeflediği savunuldu. Eski İsrail Ordusu İstihbarat Dairesi Başkanı Tamir Hayman PBS kanalına verdiği röportajda İsrail'in İran'da darbe yapmak için aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupların saldırılar başlatması ve eski İran Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'ın başa getirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi planı yürütmeye çalıştığını iddia etmişti. Hayman, Mossad'ın bu kirli planının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Başkanı Trump'ı ikna etmesi sonucunda engellendiğini de ileri sürüyor. Yani İran'a darbe için teröristlere silah sağlıyordu İsrail, ama Mossad'ın planını iddiaya göre Tamir Hayman'a göre Başkan Erdoğan bozdu değerli dinleyiciler. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yapılan müzakereler sonucunda Lübnan'da bir kez daha ateşkes uygulanması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İsrail yetkililerin dillendirdiği genişleme stratejisini değerlendirdi ve bunun Amerika'nın politikası olmadığını savundu.
5: Ateşkes masasında uzlaşı sağlandı. İsrail ile Lübnan arasında yeni bir dönemin kapısı aralandı. İsrail 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. Sayda kentine bağlı Gaziye beldesi yakınlarında bulunan bir hangara saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı yaşanmadı. Hangarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde taraflar yeniden müzakere masasına oturdu. İsrail ve Lübnan heyetleri Washington'da dördüncü kez doğrudan temas gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından açıklama Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Tarafların Amerika öncülüğündeki müzakereler sonucunda ateşkesin uygulanması konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu. Anlaşmanın önemli şartları da açıklandı. Buna göre Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi gerekiyor. Taraflar ayrıca pilot bölgeler oluşturulması konusunda da uzlaştı. Bu bölgelerin tamamen Lübnan ordusunun kontrolünde olacağı belirtildi. Toplantının ardından İsrail ve Lübnan heyetleri karşılıklı olarak düşmanca niyet taşımadıklarını ifade etti. Doğrudan görüşmeleri sürdürme konusunda da taahhütte bulundu. İki ülke temsilcileri daha kapsamlı bir anlaşma için 22 Haziran'da yeniden bir araya gelecek. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. İsrail'in Lübnan, Suriye ve Gazze yönünde genişlemesinin Amerika'nın politikası olmadığını söyledi. Rubio mevcut statükoyu desteklediklerini ifade etti. Batı Şeria'da istikrarsızlığı artırabilecek yeni adımlara karşı olduklarını belirtti. Amerikalı bakan, İsrail'in İran'a karşı bir güvenlik koridoru oluşturmaya çalıştığını da dile getirdi.
9: İranlı bir müzisyen adı Mohsen Namyu, Kur'an ayetlerini müzikleştirmişti. Bunu ünlemle size söylüyorum. Türkiye'de düzenleyeceği konseri iptal edildi. Kur'an-ı Kerim ayetlerini müzikleştirdiği gerekçesiyle tepki çeken, hakkında taciz iddiaları da bulunan İranlı şarkıcı Mohsen Namyu, 13 Haziran'da Ankara'da bir konser verecekti. Çankaya Kaymakamlığı tarafından bu konser programı iptal edildi. Kur'an ayetlerini müzikleştiren İranlı sözde şarkıcının konseri, hassasiyetler gözetilerek, kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler gözetilerek iptal edildi Çankaya Kaymakamlığı tarafından. Öyle teşekkür ediyoruz önce Kaymakam Bey'e ve kamu idarecilerine. Elini kolunu sallayanın konser vereceğim diyerek gelip gidip bütün değerleri deforme ettiği ve zarara uğrattığı bir ülke olmaktan çoktan çıkartılmış olması gerekiyordu bu canım ülkenin. Türk dünyasının ortak hafızasını diri tutmak ve tarihin sessiz bırakılan acılarını aydınlatmak amacıyla Ankara'da çok önemli bir hafıza çalışmasına imza atılıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin himayelerinde kurulan Ahmet Cevat Enstitüsü öncülüğündeki bu anlamlı sergi ve panel 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı anısına kapılarını açıyor.
5: Tarihin sessiz bırakılan acıları gün yüzüne çıkıyor. Türk dünyası ortak hafızasını Ankara'da tazeliyor. 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı ve Türk devletlerinin bağımsızlığının 35. yılı çok özel bir programla taçlanıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin himayelerinde kurulan Ahmet Cevat Enstitüsü öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla Türk soyun katkılarıyla dev bir organizasyona imza atılıyor. Programın adı Türk Dünyası'nda Represiya Sergisi ve Paneli. Ankara 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirilecek bu tarihi buluşma, baskı döneminin görünmeyen yüzünü ortaya koymayı, susturulmuş hayat hikayelerini ve hakikatleri arşiv belgeleriyle akademik zemine taşımayı hedefliyor. Profesör Doktor Ruhi Ersoy, heyetiyle birlikte yürütülen son hazırlıkları Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye arz etti. Gelecek nesiller için bir kimlik inşası ve tarih bilinci niteliği taşıyan bu stratejik adım, akademisyenlerden araştırmacılara, öğrencilerden Türk dünyasına gönül veren herkese açık olacak. Ortak geçmiş, güçlü bir geleceğe ışık tutacak. Tarihsel adaletin ve kültürel sürekliliğin yeniden tesis edileceği bu büyük buluşma, saat 11.15'te Ankara 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde kapılarını açıyor.
9: Efendim, estetik yaşı o kadar süratle düşüyor ki Türkiye'de insanın aklı almıyor. Gerçekten mantığı kabul etmiyor. Şimdilerde 13. 13. Sosyal medyanın dayattığı güzellik algısı çocukları olumsuz etkiliyor. İçerikleri masum olmadığını dile getiriyor Profesör Doktor Emel Baştürk. Yüzünü beğenmeyen, estetik yaptırmak isteyen çocukların yaşının 13'e kadar, canım ülkemde 13'e kadar düştüğünü işaret ediyor. Baştürk, Türkiye'de 6-15 yaş arası çocukların %90'ından fazlasının dijital dünyaya dahil olduğunu dile getiriyor. Çocuk 6 yaşında ya da 15 yaş arasında bir yerde bulunuyor. %90'ından fazlası sanal alemde dolaşıyor. Özellikle 6-11 yaş grubunda yoğun olarak YouTube izlediğini kaydeden Baştürk, ebeveynlerin zararsız gördüğü kit influencerların, makyaj ve oyun videolarının hiç de öyle masum içerikler olmadığını söylüyor. Çok küçük yaşlardan itibaren çocuklar bedenlerinden şikayet ediyor. Kendilerini güzel bulmuyorlar. Estetik olmak isteyen çocukların yaşı Türkiye'de 13-14'e kadar inmiş durumda. Tıp fakültesindeki hoca arkadaşlarım sürekli bir sağlık problemi uydurarak burun ameliyatı yaptırmak isteyen çocuklar olduğundan söz ediyor ve şikayetçi oluyor diyor değerli dinleyiciler. Yani mesele sadece beden algısıyla ilgili falan değil. Dünyaya gözünü yeni açmış bebekler anne babaları tarafından birer dijital gelir aracına dönüştürülüyor. Kolay paranın peşinde ebeveynler var. İnsan en değerlisini bu kadar aleni hale getirir mi? bu kadar gözün önüne atar mı, bu kadar nefsin önüne tabağa koyarak atar mı bilemiyorum ama her şeyi paraya değiştirenler için bu gayet normal, rezillik. Oyun platformları ise suç örgütlerinin maalesef ki tuzağına dönüşmüş durumda. O yüzden size ısrarla diyorum, Allah hepimize akıl, beden ve ruh sağlığı versin diye. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor peki? Bütün bunları etkileyecek hava sıcaklıkları devam edecek mi? Yağış ihtimali var mı? Son raporu Furkan Bayraktar paylaşıyor.
14: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
15: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle, Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne 32, Bursa 31, İzmir yerel yağmurlu 32, Muğla 26, Afyonkarahisar 27, Antalya parçalı bulutlu 26 derece, Adana 30, Hatay 27, Ankara parçalı bulutlu 29, Konya 30, Sivas 26, Düzce 32, Samsun ve Trabzon parçalı bulutlu 25 derece, Erzurum parçalı bulutlu 23, Malatya 30, Van 21, Diyarbakır 34, Mardin 31, Şanlıurfa parçalı bulutlu 35 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 41, Saraybosna 20, Londra 19, Pekin 28 derece.
14: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
9: Otopratik. Çocukların vücutlarından, bedenlerinden, yüzlerinden, saçlarından, burunlarından, bakışlarından, çenelerinden, ne bileyim dişlerinden, dizlerinden vesaire şikayetçi olup 13 yaşa kadar estetik operasyonlar için bahaneler uydurarak anne ve babasını da yanına alarak hastanelere koşması, uyduruk sebeplerle operasyonlara dahil edilmesi işin tıp camiası tarafını bile rahatsız ederken kamuoyunu da rahatsız etmeye gayet tabii devam edecek. Yalnız sadece çocuklarla ilgili değil, aile yapısını tehdit eden unsurların başında gündüz televizyon kuşakları da geliyor. Aldatma var oralarda, iftira var, şiddet var, aile içi çatışmalar var, sapık ilişkiler var, ensest ilişkiler var. O programlarda cayır cayır işleniyor ve müdahale şart. Müsaadenizi alıyoruz. Bizden bugünlük de bu kadar. Hepinize sonsuz teşekkürler. Kısmetse yeni haftada sabah 7'de yine gelin ve yine buluşalım inşallah. Ben Mehmetcan. Cumanızı tebrik ediyorum. Hayırlı ve güzel olan gelişmeler sizi bulsun diyorum. Hoşçakalınız.
6: Okul, sınav ve başarı için Argebit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argebit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu. Argebit, Argebit, hep ileri
16: git. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
17: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
16: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
18: Burası Radyo 7.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
7: Reklam.

0: 7. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.
2: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: çoktan birini kazanma şansı.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
7: Nazarlar değmesin.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Baba, bu ne bayramı?
10: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun futbolu.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Başladık efendim. Burası Radyo 7 ve ben Erkan Koç. Rabbime şükürler olsun. Bugün de sizlerleyim. Yayın başladı. 11'e kadar nasipse sizlere arkadaşlık edeceğim. Hoş geldiniz.

Size ve sevdiklerinize hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir gün olsun inşallah. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Mesaide olanlara Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Evlerinde şu an sesimi duyan tüm Radyo 7 dostlarına, sizlere de selam olsun. Yolda olanlar, araçlarında, yolculuk halindeyken beni duyanlar, sizin de yolunuz açık olsun. Kazasız belasız inşallah.

Allah'ımıza şükürler olsun, bugünü de bizlere gösterdiği için diyelim şarkının bitimiyle beraber. Şimdi şöyle, bir Ferdi Tayfur şarkısı dinletmek geldi içimden. Onur Şan yorumuyla gelecek. Merak etme sen.

Ortalama olarak şöyle bir 40 yıl desem yanlış olmaz. 80'li yıllara şöyle bir gideceğiz. O yıllarda kaydedilen şarkılardan bir demet hazırladım. Kiminizi belki de çocukluğunuza götüreceğim. Hatta şarkı tam da bizi o havaya sokacak. Şöyle bir çocukluğunuzu hatırlayın. İlk aklınıza neler geliyor? Ferdi Tayfur'la başlayalım bu bölüme. Ah bir çocuk olsaydım. Keşke elimizde öyle bir imkan olsa değil mi? Çocukken hep büyümeyi isterdik. Yaş ilerledikçe de zaman zaman şöyle bir ah çekerek, ah bir çocuk olsaydım.

ya. Nerede o saf dostluklar diyor ya. Hakikaten öyle. Çocukluğumuzda o dostlukların da tadı başkaydı. Çünkü bir çıkar yoktu. Yıllar ilerledikçe o zamanındaki dostumuz dediklerimiz bile hayatımızdan çıkıp gitti, değil mi?

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Darül Hikme bilim evi anlamına gelir ve İslam dünyasında bilim, felsefe, matematik, tıp gibi alanlarda araştırmalar yapılan dönemin en önemli entelektüel merkezlerinden biridir. En bilinen Darül Hikme örneği Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan ve bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezdir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.

0: Reklam.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Koç topluluğu, 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da. Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
4: Expertiz. Ne var sırada? Denizbank burada.
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
7: Ne var sırada? Denizbank burada. Pilot Garaj Oto
8: Ekspertiz. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Hedefe ulaştınız.
11: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bu alemde kendini bileceksin, güzel yaşamayı seçeceksin.
3: Belki... Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Belker'den magnezyum vitamin B6. Belker, ilk o güvencesiyle.
2: Belker'de yaşamayı seveceksin.
4: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.

0: bir reklam.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Reklam.

Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

Çok kısa sürede yüzlerce mesajınız önümdeki ekrana düştü ve çok da güzel yön veriyorsunuz bana. Siz sanatçıyı, bense eserini seçiyorum ve işte bu bölümü başlatıyorum şu an itibariyle. Musa Eroğlu, sesi iyi gelir dediniz, ben de bu eseri seçtim. Telli Turnam, selam götür sevdiğimin diyarına.

Yazın Yar Kar Başıma, Elif Buse Doğan'dan dinlettim eseri ve şimdi İbrahim Erkal ile yayın devam edecek. Siz İbrahim Erkal dinleyelim diye bana yazdınız. Ben de işte bu eseri seçtim. Vay benim çileli başım.

İbrahim Erkal söyledi. Ve şimdi İsmail Altunsaray programda sizler sayesinde yer alıyor. Bugün sanatçıyı siz belirliyorsunuz. Şarkısını da biz seçiyoruz. Güzel de oluyor böyle. Hem sizin yazdığınız sanatçının adını bakıyoruz. Başka kimler yazmış, kaç kişi yazmış daha doğrusu. Adı ne kadar farklı kişiler tarafından çokça yazılırsa o sanatçı bugün programda yer veriyor.

Bıraktın beni, İsmail Altunsaray'dan dinlettim eseri ve hiç ara vermeden aynı güzellikte, aynı lezzette bir eser daha bağlayacağım. Tabii ki sanatçıya dinleyenlerimiz karar verdi. Oldukça fazla kişi Zara adını yazdı. Zara'dan bir eser dinlemek isteriz diye yazdı. Ben de işte bu eseri sizlerle paylaşıyorum şimdi.

sizlerden gelenlerle, sizlerden bana tavsiye edilen, duymak istiyoruz sesini dediğiniz sanatçılarla devam ediyoruz. Ahmet Kaya dinleyelim dediniz. Bu şarkısını yayına hazır ettik. Şu an sesimi duyan, Radyo 7 dinleyen, aramıza yeni katılan herkese selam olsun. Benden selam söyleyin geliyor şimdi.

Doğru adresinde Radyo 7'de ben Erkan Koç bu sabahta nefis şarkılarla yanınızdayım. Hemen bakıyorum sizden gelenlere, sizden bana önerilen sanatçılara. O kadar çok kişi adını yazdı ki bana da bir şarkısını seçmek düşer. Ali Kınık dinleyelim diyenler, bugün iyi değilim diyenler, her ne derdiniz varsa Allah tez zamanda derdinizin dermanını versin inşallah diyelim. Bakalım Ali Kınık nasıl anlatmış iyi değilim diyerek.

Peşine Kontenjan'dan bir eser gelecek. Sözü ve müziği kendisine ait. Neşe Demir'den çok dinlettim bu eseri sizlere. Çok da severim onun sesinden bu şarkıyı. Ama bugünlük sahibinin sesinden, Cem Yıldız'dan dinleteceğim eseri.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: ortaktan birini kazanma şansı.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
3: Van Bi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Reklam.

0: acelesi.
1: Hakikaten çok acelesi var. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki. Nasıl geçiyor? Günler, haftalar, aylar, hatta yıllar. Çok çabuk geçiyor. Onun için hiçbir şeyi bekletmemek lazım. Ve Sezen Aksu ile Erkan'la Çok Canlı devam ediyor. Siz istediniz, biz de bu şarkısını seçtik.

sona doğru yaklaşıyoruz ve Müslüm Gürses olmazsa tabii ki olmaz. Siz yazdınız, biz dinletiyoruz. Seni yazdım kalbime.

programında sonuna geldik. Son bir şarkı seçtim. Onunla noktalayacağım. Bu kontenjandan gelecek. Yani sanatçı isim şarkısını biz belirliyoruz bölümünde. Yazılan isimlerden biri değil. Finali bununla yapmak istedim. Müsaadeniz olursa tabii ki. Ben Erkan Koç. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Erkan'la Çok Canlı sona erdi.
1: Reklam.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Reklam.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
2: Dardanel'den. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank sunar.
3: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.
4: Burası Radyo.

Arama hiç sesini unuttum. Zamanla yabancılaşıyor demek değil mi? Bir süre sonra insana her şeye alışıyor. Hani böyle unutmak değil de eskisi gibi hatırlamamak belki. Böyle söyleyebiliriz. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkılarını beraber dinleyeceğiz. Ben Eda Özdemir Gençtan. Mikrofonda yerimi aldım. Edalı saatlerde sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

İnsan zaten en çok doğru zannettiklerine yanılmıyor mu? Meğer böyle hani inanmakla gerçek aynı şey değil elbette. Bazı gerçekler de geç geliyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını ve özlenenleri elbette Radyo 7'de sizlerle buluşturuyoruz biliyorsunuz. Onlardan biridir. Duyuyoruz değil mi? Radyolarımızın sesi daha açık. Süpersiniz.

0: varsa kalbimin bir başkasını. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolumu. Bunu unutma.
1: Dönüp de kalbine bak. Ya kalmamış mıyım? Kimler bizlerle birlikte? Nerelerde? Kimler yolda? Kimler işinin başında? Kimler şöyle bir kahve molası vermiş? Efendim şöyle bir ses verin bana da. An itibariyle Radyo 7 WhatsApp hattı ya da Radyo 7 Instagram'da benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırın. 0507 977 0101 Radyo 7 WhatsApp hattı.

yollarda olanlar, direksiyon başında çok fazla dinleyenimiz var. Onlara buradan sevgiler, selamlar. Çalışanlar, evde olanlar. Herkes orada değil mi? Bulunduğunuz yerde efendim kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız bir kare fotoğrafla isimleriniz. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden an itibariyle fotoğraflı mesajlarınız dışında Instagram'dan da yine benim fotoğrafımın altına yazıp gönderebilirsiniz. Yine isimlerinizi de eklemeyi ihmal etmeyin. Ben de bu güzel şarkıları size ve sevdiklerinize göndereyim.

İşte o geceler bazen geçmek bilmez. Kimi özlediğini düşünür, kimi verdiği mücadeleyi düşünür. Kara geceler böyle hani başımızı toz duman etse de, hem bu doğru cümle, sabah mutlaka yolunu da bulur. İnsanın içinde kalanlar gerçi kolay kolay geçmiyor. Ama o kara geceler gelip geçiyor işte her şekilde. Ya da normalleştirmeye çalışıyoruz içimizde, öyle diyelim. Türkülerim yarım kaldı. Vallahi türküler yarım kalmaz. Her zaman içimizdedir. Bir gün döner dolaşır şöyle yüreğimize de dokunur. Hikayeler yarım kalsa da o türküler onun devamını getiriyor biliyorsunuz. Böyle gönülden çıkan, gönüle ulaşan o güzel türküler. Hadi dinleyelim o halde.

0: Ceyda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 46,09, avro 53,67, gram altın 6614, çeyrek altın 10.879 lira. Brent petrol 97 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.840 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
5: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
15: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

Çelik'te Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
3: Şimdi sıradaki şarkı

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu, burası Radyo 7. Birlikteliğimiz devam ederken bakalım, Elazığ'da Atilla Bey varmış. Selamlar gönderiyor. Diyarbakır'dan da selamlar gönderen Burak Bey var. Burak Damar. Yoldayız, ailece sizleri dinliyoruz der. Günümüzü şenlendiriyorsunuz diyen. Kimdir, şöyle bakıyorum. Lavanta'dan selamlar. Doğru mu okuyorum? Gaziantep. Atilla Demir bizimle birlikte, sıradaki şarkıyı arkadaşı Fatih Birinci armağan ediyor. İş yerinde seni dinliyoruz demiş. Oh ne güzel, kolaylıklar diliyorum ben de. Kırşehir'de Rasim Bey var. Bütün radyoyu dinleyenlere selam olsun demiş. Bütün sevenlerine güzel bir şarkı armağan edeceğim.

program başında da söylemiştim. En sevilenler, son zamanların en çok sevilenleri ve tabii ki özlenenler. Onlardan biri şöyle bayağı bir geçmişe götürecek. Bilmiyorum böyle hangi yıllar, hangi güzellikler gözünüzün önüne gelecek. Çaresizim.

Balıkesir'de Baki Can var. Şu anda çalışmakta olan babama şarkı gelebilir mi demiş. Gelir tabii ki, neden gelmesin? Allah Allah, papatyalar, efendim içinde güller. Muhammed Bey göndermiş Çay Cuma'da. Almanya Köln Hatice Hanım dinliyor. Çiçeklerle beraber sıradaki şarkıyı gönderir misiniz demiş. Hatice Hanım, size çiçekler geldi ama hani böyle ben görüyorum, bilmiyorum siz de görebilecek misiniz? Armağanımız olacak bu çiçeklerle birlikte size. Zeynep Hanım var Sarıgazi'de. Sıradaki şarkıyı istiyor. Kimlere gönderiyoruz hemen bakıyorum. Çikolata gibi olan Leyla Ustasına, Sevim, Dilek, Hilal, Ayten, Özlem. Kadınlar çiçektir, iyi ki vardır demiş. Doğru söylüyorsunuz. Eksik olmayın bu arada, güzel sözleriniz için var olun. Bu şarkıyı size ve sevdiklerinize armağan edeceğim. Kutlamalar yapılıyor bu arada, gördüm. Samsun'dan selamlar gönderen Mert Soylu. Tüm şarkıları İstanbul'a gönderiyorum. Kime gidiyor İstanbul'a peki? Hani onu da bileydik, iyiydi.

seviyoruz. Zeki Müren. Zeki Müren şarkıları çok başka. Baktığımız zaman sadece çok güzel şarkılar değil, çok güzel duygular da bıraktı bize, değil mi? Aradan yıllar geçse de bir şarkısı böyle çalınca insan kendini başka bir zamanda bulmuyor mu? Bence öyle, Zeki Müren şarkıları için söylüyorum. Pek çoğu var, sadece bu değil. Şu anda fonda duyduğunuz da öyle. Umut dolu şarkılar var. Hani böyle bazı sanatçılar şarkı söylüyor ama bazıları da bir dönemi anlatıyor. Zeki Müren eserleri de hala insanların kalbine dokunmaya devam ediyor. İşte onlardan biri daha. Beklenen şarkı. Ay, isimleri bile çok güzel yalnız. Beklenen şarkı. Açtık mı şöyle radyoların sesini? Size ve sevdiklerinize gelsin.

0: Radyo 7 Haber.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ güvencesiyle 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun kurallsız olarak satışa sunulacağını açıkladı. Beşi deprem bölgesinde yer alan bu konutlar, açık satış yöntemiyle doğrudan vatandaşlara açılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 27 ilde yürütülen İstanbul merkezli operasyonla 195 milyar lirayı aşan yasa dışı bahis trafiğinin çökertildiğini duyurdu. Dev soruşturma kapsamında suç gelirlerini akladığı belirlenen 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İzmir Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında incelenen dijital kayıtlar doğrultusunda çarpıcı usulsüzlükler gün yüzüne çıkarıldı. İşe gelmeden maaş alan kişilerin tespit edildiği incelemelerde bir belediye çalışanının üzerine 13 yarış atı olduğu belirlendi. İstanbul Beykoz'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan bir İETT otobüsü büyük paniğe neden oldu. Yolcuların hızla tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürülen otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi nedeniyle kent genelinde geniş kapsamlı idari önlemler alındı. Zirve trafiğini ve yoğunluğunu azaltmak amacıyla belirlenen ilçelerdeki kamu personeli 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin mesafeli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından tamamen çekilmemesi halinde bölgede kalıcı barışın sağlanamayacağı vurgulandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara, İstanbul hariç, Ege, Muğla hariç, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karaman hariç, Batı Karadeniz, Zonguldak ve Bartın hariç, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32, Antalya 26, Bartın 33, Kayseri 28, Erzurum 23, Mardin 31 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Mayıs enflasyonu belli oldu. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda %32,61 oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerde 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %3 artış kaydetti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Vallahi ben de bilmiyorum ama şöyle bakıyorum. Allah, fotoğraflı mesajlar da geliyor. Celalettin Bey var, sıradaki şarkıyı özel güvenliklere istemiş, formasında giymiş efendim, bizleri dinliyor. Radyo 7 Mobil'den sizleri dinliyorum demiş, Konya'dan selamlarını iletmiş. Sakarya'da Nurcan Hanım, Nurcan Hanım neler yapıyorsunuz böyle? Oo, harika görünüyor valla. Şimdiye kadar mesajlarımı okumadınız diyor, okumuşumdur, bence okumuşumdur. Israrla yazıyorum. Yazın valla. Evde örgü örerek tek başına dinliyormuş bizi. Çanta mı yapıyorsunuz? Yelek mi örüyorsunuz? Valla harika. Bu patchwork işi. Örgüler, örmeler harika oluyor. Ellerinize, emeğinize sağlık. Kırıkkale'de Leyla Hanım var. Allah'ım, ne yazmışlar? Hasan dededen Leyla görümcesiyle beraber bizleri dinliyor. Hem çapa yapıyor hem de tiryakininiz. Eda'cığım demiş. Ay, eksik olmayın. Hanımlar harika görünüyorsunuz. Kolay gelsin. Öpüyorum ikinizi de.

Ah daha nasıl anlatsın, senden başka kimse yok içimde. Türkiye'nin iyi radyosunda sizlerleydi. Ay şimdi bu şarkı var, ben mesajlara geçecektim ama bir dinleyelim, ondan sonra devam edelim.

ben konuşuyorum, anlatıyorum. Manisa'da Gülten Hanım mesajımı okumuyorsunuz demiş. Mesajınızı okudum, siz devamını getirmemişsiniz. Uzun süredir dinliyorum diyen kim var? Kütahya. İyi de hani Kütahya? Kütahya, sevgiler selamlar. Bursa İnegöl Kurşunlu Mahallesi'nde Ay Çilek topluyor Ali Özcan. Şarkı istiyor işçi arkadaşlarına. Maşallah maşallah, çok güzel görünüyorlar.

Hala deliyim, hala sevdalı. Türkiye'nin en iyi radyosunda, radyede sizlerle buluşuruk. Valla kimilerine çok iyi geliyor bu şarkı, değil mi? Bence size de iyi gelmiştir. Kayseri Gültepe'de kim var? Ganimet abisi var, Okan abisi, Oğuzhan abisi ve Ramazan Çakır kardeşler. Onlar için şarkı istiyor ama ismini yazmamış. İşte ben böyle okuyorum, sonra diyorsunuz ki Eda'cığım sen benim mesajımı okumadın. Hayır, okudum, isim yok. Kime ait olduğunu bilmiyorum. Lütfen mesajımı okur musunuz? Yani İskenderun'da Caner Mehmet Antakyalı müdürü için şarkı rica ediyor. Onu çok sevdiğimiz de söyle abla ne olur demiş. Vallahi söylüyorum, sizi çok seviyorlar, haberiniz olsun. Hollanda'da Nezaket var. Konya'da yeni doğan ablasının torunu Atlas. Ay, Atlas bebeği sevmeye gitmişler. Hacer Hanım'a da şarkı istiyoruz demiş. Ay, fotoğraf da harika gelmiş, maşallah maşallah. Sağlıkla büyüsün, güzel günlerine şahit olun.

0: Seda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: İbnül Heysem 10. yüzyılda yaşamıştır. Özellikle optik alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Optik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Işığın ve gözün nasıl çalıştığını anlamak için yaptığı deneylerle modern optik biliminin temellerini atmıştır. Kitap El Manazir, Optik Kitabı adlı eseri Batı dünyasında uzun süre referans olarak kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı

Can sıradaki şarkıyı kim için istiyor? Şu an Samsun'dan çıkıp evlerine dönen Mavi Vatan Spor Lisesi. Onlar da bizi duyuyorlar değil mi? Göndereceğim vallahi. Siz öyle söylediniz, şu anda bizimle beraberler. Bizi de gör abla demişler. Bu anons da onlara iyi gelecek demiş. Siz gönlümüzün birincisisiniz diye de böyle bir notları var. Duydunuz değil mi? Bursa'da Meryem var. Her gün yazıyorum. Mutfakta açık radyom demiş. Bizi dinlerken mutfaktan da çıkamıyormuş bu arada. Oğlu için şarkı rica ediyor. Hemen gönderiyorum.

Ya daha nasıl anlatsın değil mi? Her şeyi söyledi zaten. Ben seni öyle sevdim. Sevgiler, evet, kıymetini bilmek lazım. Soldurmamak lazım. İyi bakmak lazım. İhtimam göstermek lazım değil mi? Bu şarkı da bizim şarkımız olsun o zaman.

0: Antakya'da bizimle olan Mehmet. Mehmet Bey, ben mesajınızı aldım, arkadaşlarım da ilgilenirler. Ankara Akyurt'tan selamlar, devamlı dinliyorum sizi diyen kim? Kim? Konya Karatay'da Meryem Avcı selamlar göndermiş. Sıradaki şarkıyı kendisine yoksa armağan ediyor. Ben de size armağan ediyorum.
1: Umurumda bile değil. Başucumda resim hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

Ve bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edalı saatler bitti. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Keyifli güzel bir şarkıyla da veda edeceğiz. Son zamanların en sevilenlerinden biriydi. O halde size mutlu bir hafta sonları diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
5: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
4: Vodafone.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
14: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Amerikan doları 46,08, avro 53,69, gram altın 6613, çeyrek altın 10.890 lira. Brent petrol 97 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.759 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Amerikan doları 46,08, avro 53,69, gram altın 6613, çeyrek altın 10.890 lira. Brent petrol 97 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.759 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
0: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Polatlı Ankara yolunun 44-46. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 59-62. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Baba bu ne bayramı?
9: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3 grup karşılaşmasını 2 farklı ülkedeki 3 şehirde oynayacak. FIFA Dünya Kupası tarihte ilk kez 3 ülke ortaklığında geniş bir coğrafyada gerçekleştirilecek. A milli kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 3. maçında yarın İtalya'nın karşısına çıkacak.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Finansal konsolidasyon. Ana ortaklık statüsündeki bir kuruluşa ait finansal verilerin, sermayesinde paya sahip olduğu kuruluşların finansal verileriyle birleştirilmesi, raporlanması ve tek bir işletme gibi sunulması işlemleri sürecidir.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.

0: keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Mayıs ayında enflasyon %1,71 gerçekleşti. Yıllık artış %32,61 oldu. Açıklanan enflasyon verileriyle milyonlarca emeklinin alacağı zammı da doğrudan etkiledi. Mayıs ayı rakamlarının eklenmesiyle birlikte SGK ve Bağkur emeklilerinin 5 aylık zam oranı %16,61'e ulaştı. Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı ise %12,41 oldu. Ancak zam oranının nihai halini alması için Haziran ayı verileri bekleniyor. Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte kira artış oranı da netleşti. Ev ve iş yerlerinde uygulanabilecek tavan kira artış oranı %32,24 olarak belirlendi. Amerika ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken Trump, anlaşma için İran dini lideri Müşteba Hamaney ile görüşebileceğini söyledi. Onunla tanışmaktan onur duyarım, bir anlaşmaya varabilir miyiz, bunu görmek isterim dedi. İstanbul, dünyanın en kapsamlı sıfır atık ve sürdürülebilirlik buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Sıfır Atık Forumu 2026 Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıkladığı 20 yıl sonra aydınlatılan Gülcan Yazıcı cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin Gülcan Yazıcı'nın kardeşi, eskiden dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyle onun arkadaşı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Sarıyer'deki bir mahallede kene paniği yaşanıyor. Akşam saatlerinde ortaya çıkan keneler yüzünden hiç kimse evinden dışarı adım atamazken mahalleli bir haftada 500'ün üzerinde kene öldürdüklerini dile getirdi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %45 seviyesinde. Basın Ekspres Güneşli iki telli yönünde sağ şeritte araç yangını var. Bir şerit trafiğe kapalı, bölge yoğun. D100 parseller Ambarlı yönünde sağ şeritte araç arızası söz konusu, bir şerit trafiğe kapalı. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanıyor. Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerliyor.
0: Arvento

0: Mayıs enflasyonu belli oldu. Tüketici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda %32,61 oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerde 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %3 artış kaydetti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otokratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara, İstanbul hariç, Ege, Muğla hariç, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karaman hariç, Batı Karadeniz, Zonguldak ve Bartın hariç, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32, Antalya 26, Bartın 33, Kayseri 28, Erzurum 23, Mardin 31 derece.
2: En güvenilir

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Umran Oto Ekspertiz. Ne var sırada? Denizbank burada.
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
7: Ne var sırada? Denizbank burada.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
3: Talha Bora Öge, namı diğer gölge...

0: ellere. Ne kadar desteğim olur, anlattıklarım, dinlettiklerim ne kadar çare olur bilemem. Ama bir nebze, artık 10 dakika mı, yarım saat mi veya programın tamamını mı dinlerken şöyle azıcık huzur verebilirsen gönüllerinize, o darda kalan gönüllere, ne mutlu bana. Gönül demişken bir gönül klasiği var, onu dinleyelim ve ben dua edeyim. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim doğru anlaşılsın. Amin.
1: Gölge sizlerle.

Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Sevgili dostlar, uzun zamandır üzerinde çalıştığım kitabım çıkacak Allah'ın izniyle. Böyle sürekli her gün bir şeyler ekliyorum ama büyük oranda bitirdim kitabımı. İçinden bir şey okumak istiyorum size. Yeni kitabımdan bir şey okuyayım. Hadi açın radyonuzun sesini.
1: Gölge sizlerle.
0: Sonuçta olan bana oluyor. Herkes kendi hikayesine kaldığı yerden devam ederken ben yıkılan köprülerin altında anılar topluyorum. Kimse canın yandı mı diye sormuyor. Herkes neden değiştin diye hesap sorma derdinde. Sanki bir borcum varmış gibi hep ben veriyorum. Hep ben eksiliyorum. İnsanların bencilliğine kılıflar uydurmaktan, başkalarının hatalarını vardır bir bildiği diye aklamaktan yoruldum. Benim iyi niyetim başkalarının en büyük silahı olmuş meğer. Kim vursa yine benim kalbimle vuruyor beni. Sonuçta olan bana oluyor. Gece başımı yastığa koyduğumda o cevapsız soruların ağırlığı sadece benim boynumda. Giden gidiyor. Siliyor izlerini bir çırpıda. Bense her sabah eksilen parçalarımı birleştirip şükür diyorum. Bugün de ayaktasın. Ama içimde bir yerlerde o eski heves yok artık. İnancımı bir kağıt gibi buruşturup attılar kenara. Şimdi ne yeni bir yüz ne yeni bir söz heyecanlandırıyor beni. Kendi içime çekildikçe anlıyorum ki en büyük haksızlığı kendimi hiçe sayıp bazılarını adam yerine koyarak yapmışım. Sonuçta olan bana oldu, evet. Ama en azından artık kimin nerede durduğunu ve kimin bir damla yaş dökmeye bile değip değmediğini biliyorum. Zarar ziyan büyük belki ama gerçeklik her şeyden daha kıymetli.

Hiç kimse senin neler yaşadığını, ne derdinin olduğunu bilmez. Hiç kimse içinde ne ateşlerin yandığını, nelerle mücadele ettiğini bilmez. Senin aslında nasıl bir insan olduğunu bilmez. Ama seni tanımadan hakkında yorum yaparlar.

0: 하이라이프.
1: 그림세의 기대면 zannetme. �azısı vardır, sevdiği için her şeyi yapar. Sever, affeder, yeni bir fırsat daha verir. Hatalarını görmezden gelir, sahiplenir. Ancak değmediğini ya da karşılık görmediğini anladığı an senin için yaptıklarını bir kalemde silebilir. Evet. Seni sevse de gidemez zannetme bazıları. Bal gibi gider.

Hani dedim ya gidemez zannetme diye. Ama iki taraf için de geçerlidir. Deli gibi sevdiğin birinden vazgeçmek de kolay değildir. Beni kaybettin anlayamazsın. Böyle yürekten canımsın dediğin birinden. Evet, ona böyle hayatım demişsin ciğerden. Kolay değildir. Kolay olmaz. Niye? Çünkü vazgeçtiğin biri hayatının bir parçası olarak gördüğün biri. Bu yüzden bazı ayrılıklar böyle canından can alır adamın. Allah göstermesin hiçbirinizi.

0: çıktı.
1: Az önce dedim ya, bazı ayrılıklar perişan eder. İşte bak ne diyor. Sen benden gittin gideli canım çıktı canımdan. Pekala, Radyo 7'desiniz. Talha, Bora, Öge, ben, namı diğer gölge derler. Radyo dinleyen insanlar bilirler, hatta ben bazen diyorum ki beni dinlemiştir de haberi yoktur. Evet, yine de her şeye rağmen bugün yeni dinlemeye başlayan, bugün sesimi duyanlar da olabilir. Bu nedenle bazı bilgileri zaman zaman tekrar ediyorum. Mesela o da program saatim mesela. Günde iki program yapıyorum. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye. Evet, böyle önemli bir radyoda iki program. Bu sizin sevginiz, muhabbetinizle oldu. Her şeyden önemlisi güveninizle oldu. Niye güven? İnsan bu kadar düzenli dinliyorsa, dinletiyorsa güveniyor demektir. Ve bu çok kıymetli. Teşekkür ediyorum dinleyenlere, dinletenlere. Eyvallah.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge Sizler'le devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
1: Vakıfbank Vinov sunar. Ekspertiz. Bir taşıtın, aracın, gayrimenkulün veya menkulün projesine, ruhsatına bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişilerce takdirinin yapılmasıdır.
2: Vakıfbank Vinov sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Velker Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle.
7: Velker'de yaşamayı seveceğim.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Bazen olur öyle. Burnunun dibindeki senin halini anlamaz ama kilometrelerce uzağındaki biri senin sesinden iyi olmadığını anlar. Ve bu genellikle annendir. Ama onun dışında da biri varsa, canın annen dışında da bunu anlayan biri varsa sahip çık.

Bugün dikkatli dinleyenler hatırlayacaklar ya da o dakikada radyosu açık olup da hala açık olanlar hatırlayacaklar. Kitabımdan, yeni çıkacak kitabımdan bir bölüm okudum. Orada gözyaşının aslında değmeyeceği insanlardan bahsettim. Bunu bir tamamına erdireyim. Şöyle bir cümleyle. Sen biri olur hayatında veya birileri, gözünün yaşına kıyamazsın. O gözünün yaşına kıyamadıkların seni gözündeki yaşlarla boğar bir gün. İşte o zaman insanlar hayat çoğu için ağlamaya değmez.

0: yıldızları yoksun bu gece.
1: Uykularım yarım yarım kaldı bu gece. İçime bir...
2: Yorulursun işte. Daha kafanı dinlemeye bile fırsat bulamadan birilerinin gelip sende dinlenmesinden bir süre sonra yorulursun. Sesini bile duymak istemediklerinin sözlerinden, varlığına tahammül edemediğin yüzlerinden, herkese yetiştiğin ama kendine geç kaldığın gündüzlerinden yorulursun. Sen herkese zaman ayırırken herkesin senin ihtiyacın olduğu zamanlarda buldukları bahanelerden yorulursun. İyi niyetlerinin arkasına saklanan insanlardan, senin iyi niyetinin arkasına saklanan insanlardan ve onlara gösterdiğin insanlıktan bile bir gün yorulursun.

düşündüğüm, evet, çok düşündüğüm, çok üzüldüğüm ve çok şeyi içime attığım zamanlarım oldu. Ve hiç kimse vermedi, veremedi. Allah büyüktür sözünün bana verdiğini.

çıkmaya cesaretim yok. Her halin yolumdan döndürür beni, şöyle bir bakmaya.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Polatlı Ankara yolunun 44-46. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 33-37. kilometreleri, Nevşehir Kayseri yolunun 59-62. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi takımda var.
5: Reklam.
6: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: yaptınız?
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Baba bu ne bayramı?
2: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Şimdi size bir kıymetli abimle diyalogumuzdan bahsedeceğim ve onun kim olduğunu anlatımın sonunda söyleyeyim. Konunun önüne geçmesin. Şimdi ben dert yandım. Beni yolda dinleyemediğinden dem vurdu Terme taraflarında. Ben de Radyo 7 uygulaması varsa dinlersin deyince içimden şunu demek geldi. Ya dedim, yıl 2026, hala telefonun, internetin bir yerlerde çekmiyor oluşu ya da beni dinleyemiyor oluşu ne kadar vahim deyince çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki, ya insanlar namazla alakalı çok mühim meseleleri bilmiyor, önemsemiyor. Yıl 2026 olmuş. Ben de dedim ki, evet abi ya, şunu şurasında kıyamete ne kaldı ki dedim. Sonra da kendi kendimi düzelttim. Dedim ki, insanın kendi ölümü kendi kıyametidir. Oradan yola çıkarak müthiş bir şey söyledi. Dedi ki, kıyamet yıkım değildir. Kabuğun özden sıyrılışıdır. Allah Allah. Cürufu cevherden ayırmaktır. Buna nereden varıyor? Şuradan. Kıyametin kökü kıymetten geliyor. Hani yumurta kırıldığında aslında o yumurtanın kıyameti. Bak şimdi, kabuktan sıyrıldı, asıl mesele geldi. Dünyanın kıyameti de aynen böyle. Sena Demirci abi, ne güzel bir bakış açısı bu ya. Allah Allah. Bilmiyorum anlatabildim mi dinlediğimi, anladığımı ama böyle.

Ya dert geçtiği zaman bir şiirde, bir şarkı sözünde bana o çok sevdiğim arabesk şarkıyı hatırlatıyor. Bir ara İbrahim Tatlıses'ten dinletirim. Bu ara otomasyonda yeni atıldığı için daha fazla Bergen'den dinletiyorum ama olsun, yine dinleteceğim. Çünkü ben sustuğum an introsu güzel şarkıyı seviyorum ben. Ama önüne şunu söyleyeyim. Boğazımda düğümlenen sözcükler var. Ama gel gör ki her şey bir cümleyle ifade edilemiyor. Bazen sabrın, bazen insanlığın, bazense mecburiyetlerin önüne geçiyor. Ve susuyorsun. Ve sonra içinden hep aynı şeyi tekrarlıyorsun. Ben de öyle yapıyorum. Ve diyorum ki, Allah derdimi biliyor.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Geçtiğimiz gün çok üzücü, çok yorucu. Duyduğunda, okuduğunda insanı sarsıcı bir hadise yaşandı biliyorsunuz. Bir baba evladını öldürdü. Evladı onu uyuşturucu için zorladığı bir esnada. Ben o gün dedim ki bu mesele sadece üzerine dua edilip, dua edilmesi gereken bir mesele ve tabii ki yetkililer tarafından, anne ve baba tarafından irdelenmesi gereken bir mesele ama asla büyük konuşulması ve kınanmaması gereken, konuşulmaması lazım, kınanmaması lazım bir mevzu, bir mesele dedim. Ama abi millet ya hakikaten insanlarda cahil cesareti var. Yani altına mesela ne yorumlar yazılmış haberin. Bir tanesi yazmış mesela, demiş ki işte çocuğunu İslam üzere yetiştirmezsen böyle olur demiş. Ya abicim ya. Ben diyorum büyük konuşmayın, kınamayın, dua edin. Dua edin. Hem nereden biliyorsun? O babanın neler çektiğini nereden biliyorsun? Sen çocuğunu yetiştiriyorsun. Dışarı kurtlar sofrası. Arkadaşları, çevre, yani ana baba da bir yere kadar kardeşim. Kader diye bir şey var. Bir hakikati var. Evet Rabbim, yine ben o gün ettiğim duayı yine edeyim. Kaldıramayacağımız yük yüklemedi bugüne kadar. Bundan sonra da yüklemesin. Lafı büyük konuşanlardan etmesin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, bu kardeşin hala yaşıyorsa şu alemde, yine buluşacağız. O ana kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepinize huzurlu anlar. Bendeniz Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden şimdilik

0: Dokovom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi dokuda var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
5: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen nerede?

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ayvans diyorum.
2: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Ayvans diyorum. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı belli oldu. Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak, satışlarsa 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Dünya Sağlık Örgütü küresel ölçekte her 9 kişiden birinin gıda güvensizliğiyle mücadele ettiğini açıkladı. Küresel gıda krizinin boyutunu gözler önüne serdi. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu. Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 22-31 Mayıs döneminde otoyol ve köprülerden 29,3 milyon araç geçti. Söz konusu dönemde hava yolunda 51.962 seferde 7.617.934 yolcu taşındı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,24, yurt içi üretici fiyatları %26,96 yükseldi. TÜFE Mayıs'ta geçen yılın Aralık ayına göre %16,61, geçen yılın aynı ayına kıyasla %32,61 yükseliş kaydetti. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3 grup karşılaşmasını 2 farklı ülkedeki 3 şehirde oynayacak. FIFA Dünya Kupası tarihte ilk kez 3 ülke ortaklığında geniş bir coğrafyada gerçekleştirilecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 3. maçında yarın İtalya'nın karşısına çıkacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.755 puan seviyesinde. Amerikan doları 46.08, euro 53.50. Gram altın 6.591 lira, Brent petrolün varil fiyatı 97.07 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %65 seviyesinde. Şile yolu Çamlık Alemdar yönünde sol şeritte araç arızası var. Bölgeye ekip sevk edildi. Basın Ekspres 2 telli Güneşli yönünde sağ şeritte araç arızası söz konusu, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerliyor.
1: Arvento yol

0: Reklam.
1: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık, pilot garaj, oto ekspertiz.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Pilot garaj, şoför, ekspertiz.
1: Reklam.

Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

mısın? Umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberindeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin. Yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişin. Yüreğime gidişin

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7, her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.

0: Sessizlik doğasında var.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

Efendim, günlerin en güzeli, en özeli canımız, cumamızda yine beraberiz. Evet. Ya Rabbi, bu mübarek cuma günü hürmetine kalplerimize ferahlık, evlerimize huzur ve hanelerimize bereket ihsan eylesin. İnşallah dualarımız kabul olsun. Cumanız mübarek olsun. Hoş geldiniz ve aşk ola.

Dert insana yol gösterir derler. Evet, dertler derya olmuş. İnşallah hayra kavuştursun, hayırlı yollara açılsın. O çekilen dertler, çileler boşa çıkmasın hiçbir şekilde hayatımızda. Çünkü zor aşamalardır ve zor dönemlerdir, öyle değil mi sevgili can bağları? Çaresizlik de vermesin Rabbim. Çareyi muhakkak derdi veren dermanı da verir derler ya. Çareyi de verir Rabbim inşallah. Çaresizimle devam ediyoruz Radyo 7'de. Aşkın Sesi bendeniz Venhar Sağroğlu. Aşkın yayın hali Ebru'yla Radyo 7'de başladı ve devam ediyoruz.

Ceset mutlu gezer. Evet, böyle görünür. Mutlu olduğunu zanneder ama finale çok önemlidir. Mutlu gezer de sonraki kesilen hesap var ya, işte o hesap çok acı olur.

bir sevda vardı. Yedi cihan gelse caymazdım. Ben o sevdadan caydım. Dönüşü olan kaç tane yol varsa ateşe versinler. Aşk olur.

0: diye. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 46,09, avro 53,42, gram altın 6547, çeyrek altın 10.722 lira. Brent petrol 96 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.745 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce halk, sonra bankayız.
4: Vakıfbank Vinov sunar.
5: Sigorta. Belli bir prim karşılığında gelecekte yaşanabilecek olumsuz durumların teminat altına alındığı bir tür sözleşmedir.
4: Vakıfbank Vinov sundu.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
7: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Palette Deluxe saç boyası çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Reklam.
9: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
12: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
13: Ne var sırada Denizbank burada?
14: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
15: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
13: Ne var sırada Denizbank burada?
16: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
17: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
18: Bana göre yenilikçi olmalı.
17: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
19: Bana göre vizyoner olmalı.
20: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
17: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
16: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
21: ADB noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyat.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Bir reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
6: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
7: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

mi olduğunu unuttuğumuz bu dünyada ne çok saçma şeyi dert ediniyoruz kendimize. Para, mal, mülk, kırgınlık, kavga, gurur. Yarın öleceksin deseler bu kadar rahat tartışabilir miyiz sevdiklerimizle? Yarın görüşürüz, haftaya ararım, tatilden sonra oradayım. Ne basit kurduğumuz cümleler değil mi? Hiç ölmeyecek gibi kibirli ve gururlu yaşıyoruz. Keşke yarın ölecek gibi merhametli yaşayabilsek.

Yanımda Sen Olmayınca Kıvırcık Ali'nin en güzel şarkılarından biriydi. Ve devam ediyoruz Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruli'de. Suyun bile cesareti bazı zamanlarda yoktur. İçteki yanan yangından bahsediyorum. O yangına dur demeye yürek nasıl dayansın? Suyun bile cesareti yok.

0: çok çektim çok. Allah rahmet eylesin, İbrahim Erkal'ın en sevilen şarkılarından biriyle Radyo 7'de evet devam ettik. Ve şimdi de yine çok sevilen bir ses Uğur Işılak Radyo 7'de olacak efendim. İmtihan bu. Gün olur evlattan gelir, gün olur varlıktan, gün olur yokluktan gelir. Aciz nefsim şikayet etme, şükret ne gelirse Allah'tan.
1: Kırık bir sevdakarım, bir yanım tam bir yanım yarım. Bitmiyor ah üzerim, belki yok belki

0: ne haldeyim farkında mısın?
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
4: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
3: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek,
6: Altın herkesindir ama bilezik kocaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği kocaktır. Kocak.
7: Reklam.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: herkes.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk
2: getir. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: toptan birini kazanma şansı.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
6: Nazarlar değmesin.
7: Ne var sırada Denizbank burada?
8: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
9: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
7: Ne var sırada Denizbank burada.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Aygaz diyorum.
12: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
11: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Bir reklam.
15: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
16: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Mayıs ayında enflasyon %1,71 olarak gerçekleşti. Yıllık artış %32,61 oldu. Milyonlarca SGK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren 5 aylık zam oranıyla Mayıs ayı kira zam oranında netleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan uzman erbaş ve sözleşmeli erleri çok yakından ilgilendiren tarihi bir adım atıldı. AK Parti 17 maddelik yeni yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenleme yasalaştığında 7 yıllık sözleşme süresini bitiren askerler, kamu kurumlarında bekçi, zabıta ya da infaz koruma memuru olabilecek. Türkiye 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıklarını en üst seviyeye çıkardı. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katılması beklenen kritik toplantı öncesinde başkentte kapsamlı tedbirler uygulanmaya başladı. Türkiye ulaştırma altyapısında dev adımlar atmaya devam ediyor. Demir ağlar bu kez yönünü Karadeniz'e çevirdi. Ankara-Samsun hızlı tren hattı projesinde çok kritik bir virajdan daha dönüldü ve Çorum Havza kesiminin ihalesi tamamlandı. Proje bittiğinde Ankara ile Samsun arası sadece 2,5 saate inecek. İzmir'in Buca ilçesinin ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 51'i hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Ateşkes var denildi ancak Gazze'de saldırılar, yıkım ve insani kriz derinleşmeye devam etti. Evler vuruldu, çocuklar çadırlarda büyümeye mahkum bırakıldı. Bütün bu yıkıma rağmen Filistinliler topraklarına tutunmayı sürdürüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %32,24 olarak hesaplandı. BDDK tarafından açıklanan son verilere göre bankacılık sektörünün net karı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37,6 artarak 363,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bedelli askerlik ücretine 1 Temmuz'da zam geleceği açıklandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Aziz Sancar, 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk bilim insanıdır. DNA'nın nasıl onarıldığını ve hücrelerin bu mekanizmayı nasıl kullandığını keşfetti. Çalışmaları kanser tedavisi ve ilaç geliştirme alanında büyük çığır açtı. Mardin doğumlu olup eğitimini Türkiye ve ABD'de tamamladı. ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Reklam. Banyo mutfaktan, her bulaşıktan,

0: ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3 Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam.

0: güvenmek.
1: Sonsuz güvenmek. Ne güzel bir duygudur değil mi? Yani bir de güvenemediğiniz insanların yanındaki tedirginliğinizi düşünün, demek istediğimi anlayacaksınız. Yani güvenemezsiniz. Ha bitse de gitsek ya da zaman gelse de nasıl olursa ayrılsak gibi bir haller yaşanır. O yüzden sonsuz güvenebildiğiniz kişilerin yanındaki o rahatlık her daim. Yani güvenemezsiniz.

sana olan sevdamdandır bilesin. Çok özel şarkılarından biridir Cevdet Bağca. Tüm severlerine özellikle armağan ettik bile, ulaştırdık bile inşallah sevgili Can Bağları. Yaptığımız yanlışlıklar, pişmanlıklar, evet, o yanlışlardan dolayı yaşanan pişmanlıklar. Böyle bölüm bölüm olabilir, ayrılabilir yani bir şekilde. Nedir o mesela? Yanlış insanlar için yaptığın doğrular. İşte o pişmanlıklar biraz acıtıcı.

bir dönebilsek. Allah, neler neler olur değil mi? Sevgili canlıları, devam ediyoruz Radyo 7'mizde ve asil insanlar her daim nasıllardır? Çok güzel bir mütevazilik vardır onlarda. Cahil insanlar ise her daim kördür, körü körüne ilerler. Asil insan asaletiyle övünmezken cahil cehaletiyle övünür de.

Ne güzel bir şarkıdır değil mi? Her dinlediğinizde ayrı bir keyfi vardır bu güzel şarkının. Sen benden gittin gideli, Edip Akbayram'ı dinledik. Ve şimdi Radyo 7'de sevgili Can Bağlar'a artık mesajlarınıza dahil olabilirsiniz. 0507-977-0101'den hadi gönderin gelsin mesajları. Şöyle ben de bol bol okuyayım program sonuna kadar.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: çok başka. Didi gibi başka.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: ortaklıktan birini kazanma şansı.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontörlü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
5: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: ve 5000 lira harcamaya 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Can ve Musa Eroğlu ve Sibel Can diyeti muhteşemdi. Efendim Cihan Bey, sizin için özellikle gönderdim Mihriban'ı ve tüm sevenleriniz için göndermiş olalım. Şimdi gördüğüm kadarıyla yine sevgili Yeliz için Eylem Aktaş ve onun arkadaşları için.

Hoca filin nasibini yerse çatlar. Fil karıncanın nasibini yerse aç kalır. Senin olan sana gelir. Sen gayret et. Unutma, kader gayrete aşıktır.

Neredesin sen? Şimdi yollarda olanlara armağan edelim son bu şu güzel şarkımızı. Çorum'dan selamlar. Servisteyiz ve sizi dinliyoruz demiş. Servis şoförümüz Vahap Bey için özellikle şarkıyı rica ediyoruz demişler. Hemen gönderelim Vahap Bey. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız, belasız, cezasız inşallah.

0: Reklam.
1: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

0: yaz. Didi bu yaz çok havalı.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-8 Haziran tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
2: iyi gelecek. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Bir reklam.
4: Baba bu ne bayramı?
5: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un dün açıkladığı 20 bin konut kampanyası büyük ilgi gördü. Orta gelir grubuna ev sahibi yapacak projeye başvurular 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında olacak. Satışlar 64 ilde Halk ve Ziraat Bankaları aracılığıyla gerçekleşecek. Süresiz nafaka Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Şimdi gözler 9 ay içerisinde yapılacak yeni düzenlemede. 2006 yılında ortadan kaybolan Gülcan Yazıcı'nın dosyası yeniden açıldı. Cinayete kurban giden genç kadının cesedinin bir dere yatağında bulunup kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. DNA testiyle kimlik tespiti yapıldı. Yazıcı'nın cinayet şüphelileri, kardeşi ve eşi gözaltına alındı. Bursa Yıldırım'da aile içi faciada kan aktı. 47 yaşındaki ağabey eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü eniştesini ve kız kardeşini başından vurdu. Çift olay yerinde can verirken katil zanlısı yakalandı. İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayaza mahallesinde görülen çok sayıda kene mahalle sakinlerini tedirgin etti. Ölümcül olduğu düşünülen keneler nedeniyle belediyeyi aradıklarını ancak bir dönüş alamadıklarını belirten vatandaşlar yetkililerden acil önlem alınmasını istiyor. Amerika ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Amerika Başkanı anlaşmaya yakın olduklarını savundu, Hamane ile görüşme ihtimaline değindi. Trump, Hürmüz Boğazı ve Lübnan başlıklarında da olumlu mesajlar verdi.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Beşiktaş teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını kapa bildirdi. Galatasaray'da iç transfer hareketliliği başlıyor. Başkan Dursun Özbey'in ilk imzası Okan Buruk'la yola devam etmek için olacak. Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu MotoGP Macaristan'da sezonun 8. mücadelesine katılacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 13.755 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.09, euro 53.19. Gram altın 6.431 lira, Brent petrolün varil fiyatı 96,13 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara, İstanbul hariç, Ege, Muğla hariç, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karaman hariç, Batı Karadeniz, Zonguldak ve Bartın hariç, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 32, Antalya 26, Bartın 31, Sivas 24, Erzurum 22, Mardin 30 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. D100 Küçükçekmece Florya yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Tem Dudullu Ataşehir yönünde meydana gelen trafik kazası kaldırıldı ancak bölgede yoğunluk sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı. Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray istikametinin yine yoğun olduğunu görüyoruz. Öte yandan Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme kavşağına, Temkurtköy kavşağından Ataşehir'e yoğunluk var.
5: Arvento yol

Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Reklam.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: müzik doğasında var.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Şimdi güzel şarkılarla devam ediyoruz. Zerdü 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruli'de ve bir Hiray Zerdü şarkısıyla devam edeceğiz. İyi yayınlar Venner abla, ben demiş Edirne'den Cansu, mutfakta yemek hazırlığı yapan anneciğime demiş Hiray Zerdüş'ten bir şarkı. Anneler seviyor evet Hiray Zerdüş'ü. Çok selam olsun, sevgiler saygılar göndererek kolaylıklar diliyorum. Tüm mutfaklarda çalışan, şu anda mutfakta yemek yapan, ki az bir efor değil biliyorsunuz, kolay bir şey değil. Bir de lezzet tutturması stresi var, şunu var, bunu, hiç kolay bir iş değil yani. Ama onlar böyle seri ve güzel yemekleri çıkarmaya devam ediyor. Saygıdeğer bütün annelerimizin ellerinden öperek bu güzel şarkıyı armağan edelim.

Vazgeçer. Toprak yağmurdan vazgeçer. Çok güzel bir şarkıdır. Devam ediyoruz. Sevgili Can Bağları. Konuştuğunda doğru söyleyen bir insan, kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riayet ediyor mu? Dünyaya meylettiği zaman helal haram gözetiyor mu? Ona bakmak lazım. İyi insan dediğiniz böyle söyledikleriyle değil, yaptıklarıyla, icraatıyla belli.

şöyle bir dinleyelim istedim bu güzel üçlüden, üçü bir aradan. Evet. Ve şimdi yine aynı lezzette bir eserle daha devam edeceğiz. Merhaba İstanbul'dan Ercüment Bey, Ven Hanım demiş. Merhaba Ercüment ve Yeşim, Bursa Eşkele geldik. Tatilimizi yapıyoruz. Bir şeyler eksikti. Radyo 7, onu da uygulama üzerinden dinliyoruz. Yine birlikteyiz demiş Vendel Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi tatiller. Ne güzel yaptınız. Evet, sizler de tatillere gideceksiniz haliyle. Yaz geldi. O zaman aklınızda bulunsun. Radyo 7 mobil uygulaması sakın unutmayın. Siz nereye? Radyo 7 oraya.

Annem yıllardır sizi dinler ve çok sever demiş. Şu anda da sizi dinliyor. Annem Seniha Türk Yılmaz. Seniha Hanım çok selam olsun. Bir şarkı rica ediyorum, iyi yayınlar ki İsmail Altunsaray'ı bütün anneler sever. Öncelikle onu armağan edelim ve şu güzel eseri de hemen gönderelim saygıdeğer annenize. İskenderun'dan Demet, Radyo 7'ye ses verenlere gelsin demiş. Evet, güzel, teşekkür ederim. Ve şimdi Beni Bıraktın'la devam edelim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oranı %32,24 olarak hesaplandı. BDDK tarafından açıklanan son verilere göre bankacılık sektörünün net karı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %37,6 artarak 363,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bedelli askerlik ücretine 1 Temmuz'da zam geleceği açıklandı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Reklam.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Baba bu ne bayramı?
2: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Selfies.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
5: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
9: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
10: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
13: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
14: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Ortaca'dan Nursel Can'dan sizin için armağan edeyim bu güzel şarkıyı. Kolay gelsin demiş ve bütün dinleyenlere ve bütün askerlere iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, kolay gelsin. Başakşehir'den Hatice ben. İzmir'deki evlatlarım için yayınlarsanız çok mutlu olurum. Çok özledim onları demiş. Bir daha ağlayayım. Rabbim kavuştursun inşallah. Hasretliğinizi gidersin inşallah.

diyordu Mevlana? Hayata dair, bir gün gelir, açmaz dediğin çiçekler açar, gitmez dediğin dertler gider, bitmez dediğin zaman geçer. Hayat öyle bir sırdır ki önce şükür, sonra sabır, sonra da inanmak gerek. Kahramanmaraş'tan Ahmet Cemil Kutlu, kalbimden armağan ediyorum demiş tüm Radyo 7 ailesine ve Kahramanmaraş'ıma demiş. Selam olsun Kahramanmaraş'ımıza, selam, sevgi ve hürmetle bu güzel eseri armağan ederim.

0: sevdiğimdir.
1: Efendim, bu iki sevilen türkü kardeş gibidir bana göre, ayrılmasınlar diye ikisini de dinlemiş olduk böylelikle. Merhaba Muhammed Ali Demir, programınızı beğenerek izliyorum demiş. Şarkıyı amcam Ömer Demir'e hediye etmek istiyorum demiş. İstanbul Hadımköy'den dinliyoruz. İsmim Yunus Emre, bir şiir bırakayım buraya demiş. İnsanı en çok yoran şey, kalbinde söyleyecek çok şeyi varken dilinin sadece nasip diyerek susmak zorunda kalmasıdır. Güzel. Mücahit Tekirdağ'dan katılıyorum demiş. Abim Hasan, kardeşim Gökhan ve Fatih'e armağan ediyorum. Çok selam olsun. Efendim, bugünlük bizden bu kadar. Hafta sonunda da beraberiz, unutmuyorsunuz değil mi? 09'dan 12'ye Radyo 7'de yine aşkın sesine kulak verin. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
3: Reklam.

0: seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Welcare Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Welcare, ilk o güvencesiyle.
8: Welcare'de yaşamayı seveceğim.
9: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
10: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
11: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: Bir reklam.
14: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
15: Reklam.

Bu akşam biraz daha gerçekçi olacağız. Sakladıklarımızı konuşacağız. Söyleyemediklerimizi hissedeceğiz. Belki bir şarkı size dokunacak. Belki bir cümle aklınızda kalacak. Ama kesin olan bir şey var. Bu gece burada yalnız değilsiniz. Murat Çetin'le Kum Saati başlıyor sevgili dinleyenler. Evet, birini ömrüne sığdıranlar ama yetmeyen zamanlar yaşayanlar var. Bu şarkı keşke biraz daha diyenlere armağan olsun.

herkes güçlü görünür ama kimse her zaman iyi değildir. Bazı yüklerde ne yazık ki görünmez. İçinde taşıdığıyla yürüyenler var bu hayatta. Gülse bile eksik olanlar da var. Bu şarkı derdini içine saklayanlara armağan olsun.

0: Keşke kimse kimseyi yalvartmasa, öyle değil mi? Ama her şey bitiyor, izi kalıyor. Ve bazı izler de ne yazık ki silinmiyor. Yanıp kül olanlar var bu hayatta, farkında mısınız? Ama hala içten içe hissedenler de var. Bu şarkı içindeki ateşi saklayanlara armağan olsun.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Ne yazık ki acı herkese aynı görünmüyor ama herkes kendi içinde taşıyor. İçinde yangın taşıyanlar. Rabbim o güzel güzel yangınları söndürsün inşallah. Ama dışarıda belli etmeyenler de var. İşte bu şarkı içten yananlara armağan olacak. Ve ayrıca sesli mesajlarımıza da kulak vermeye başlayalım. Ne dersiniz?
1: Ben Ankara'dan Gizem. Sıradaki parçayı kardeşim, canımdan çok sevdiğim can parçama Melike Dilan Yılmaz'a hediye ediyorum.
2: Hollanda Amsterdam'dan Dilber ve eşime Naim Türkmen için sıradaki parçaya armağan ediyorum.
3: İsmim Gülay, soyadım Baykuş. Sıradaki parçayı eşim Ramazan Baykuş, oğullarım Furkan Baykuş, Emirhan Baykuş ve Ömerkan Baykuş için istiyorum.

Bazı şeyler gerçekten zordur, anlatması da yaşaması da. Geçer dediler ama geçmedi. Bu şarkı zor olanı yaşayanlara armağan edelim. Rabbim yardımcınız olsun.

0: devam edecek.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
5: Reklam.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: kişiye bağlanır ve onsuz hiçbir şey aynı olmaz. Sen ol yeter diyenler, başkasını düşünemeyenler, bu şarkı kalbini tek kişiye verenlere armağan olsun Sibel Can bizlerle birlikte.
1: Burası Radyo 7.

0: Radyolarını yeni açan, aramıza yeni katılan dostlar varsa hoş geldiniz Radyo 7'ye. Murat Çetin'e Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor en güzel şarkılarla.
1: İzmir'den Betül ben. Sıradaki şarkı eşim Murat Aldemir'e gelsin. Onu çok seviyorum.
2: Özgür Darıcı, Rotterdam'dan selamlar Murat Bey. Sıradaki parça tüm Radyo 7 dinleyenlere ve memleketim Şarkışla'ya yollar mısınız?

0: Bazı şeyler gidince anlaşılıyor, varken kıymet ne yazık ki bilinmiyor. Gittikten sonra fark edenler, keşke diyenler, bu şarkıyı da geç kalanlara armağan edelim.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Olmayınca olmuyor. Ne kadar istersek isteyelim, denediği halde olmamış olanlar var, yorulanlar var. Şimdiki şarkımızı da o güzel dinleyenlerimize armağan etmiş olalım.
1: Ben Kayseri'den Hüseyin Can. Canım, en çok sevdiğim bacanağım Ali'ye, Şükrü abime, Özgür bacanağıma, Ali Albay'ıma sıradaki şarkı gelsin.
2: Sıradaki parçayı Avusturya Graz'dan Baklavacılar Kralı İsa Benli'ye gelsin.
3: Ben Antalya'dan Mustafa Kaygısız. Canımdan çok sevdiğim ömrüm Canan Kaygısız için bir parça istiyorum. Çalarsanız sevinirim.

0: hikayesi var ama bazıları çok daha derin yazılmış. Sevdiğini bir hikaye gibi yaşayanlar var, sayfayı kapatmayanlar da var. Var da var, saymakla bitmez.
1: Ben Amerika'dan Okan Horoz sıradaki parçayı annesinden ve babasından ayrı olan bütün evlatlara armağan ediyorum.
2: Ben Ankara'dan Hasan, sıradaki şarkı Fadiye gelsin.
3: İstanbul'dan Sevda. Sıradaki şarkıyı umutla beklediğim, özlemini çektiğim aşkım Semih için istiyorum.
0: Allah kavuştursun inşallah.
4: Burası Radyo 7.

İnsan bazen bazı şeyleri geç fark ediyor ama fark edince çok şey de değişiyor. Değmezmiş diyenler var ama geç anlayanlar. Bu şarkı kalbini yanlış yerde bırakanlara armağan olsun.

Zaman geçer ama bazı yıllar içimizde kalır. Geçmişi hala yaşayanlar, unutamayanlar. Bu şarkı kaybolan yıllara takılanlara armağan olsun. Sezen Aksu Radyo 7'de.

0: Ben Kayseri'den Bülent. Canım kızım, ay parçam, Melike Yılmaz ve Gizem Haykır'a armağan eder misiniz?
1: Ben Eskişehir'den Emine. Sıradaki parçayı çocuklarıma ve patronum Yüksel Bayrağı sevdiklerime gelsin.
2: Kahramanmaraş'tan Canan ben. Sıradaki şarkılar Her Şeyim Canım Eşim Ömer Küçük'e gelsin. Onu çok seviyorum.
3: Ben Ankara'dan Savaş Demir. Sıradaki parça çok sevdiğim Galatasaray ve tüm Galatasaraylılara gelsin.

Bazen konuşmak zor gelir çünkü hiçbir cümle yeterli değildir. Ne diyeceğini bilemeyenler var. Şu anda radyoları başında bizleri dinliyorlar. İçinde kalmış öyle. Bu şarkıda susan tüm dinleyenlerimize armağan olsun.

0: Ben Diyarbakır'dan Nurcan. Sıradaki parçayı çok sevdiğim eşim Emrah'ıma armağan ediyorum.
1: Ben Gaziantep'ten Mehmet Belkır. Sıradaki şarkı eşim Azize, kızlarım Hilal, Şeval, oğlum Samet ve Alperen Reis'e gelsin.
2: Ben Gelibolu'dan Yeliz. Güney Karataş. Sevdiğime Ebru Gündeş'ten Bu Zamana Kadar Neredeydin şarkısını çalar mısınız?
3: Elbette ki sizler için dinlemiştik.
4: Ben Fethiye'den Eylem Erdoğan. Canım sevdiğim Mehmet Ali Bey'im için eğer mümkünse Yıldız Tilbe'den bir eser armağan etmek istiyorum.
3: Programın başında dinlemiştik. Bu güzel eser de sizlere armağan olsun.

0: Rüzgar gibi bazı şeyler tutulmuyor, öyle değil mi? Gideni tutamayanlar, arkasından bakanlar. Bu şarkı savrulanlara armağan olsun.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Tülay Merkal'dan Ömrüm şarkısını biricik eşime Mert Kaya'ya armağan ediyorum. Onu çok seviyorum.
1: Ben Çorum'dan Yasin Keskin. Sıradaki parçayı öncelikle Radyo 7 ailesine ve çok değer verdiğim eski eşim ayrıldığım Fatma Köre armağan ediyorum.
2: Mersin'den Fatma ben. Kayser'den arkadaşım Fatoş geldi. Onun için bir parça istiyorum.
3: Ben Afyonkarahisar'dan Selma. Sıradaki parça canımdan çok sevdiğim eşime gelsin ve tüm diyaliz hastalarına.

0: bazı yaralar hiçbir zaman kapanmıyor. Sadece alışıyoruz. İçinde istaşıyanlar, unutamayanlar var. Onlara da bu güzel eserimizi armağan ettiğimizi hatırlatalım.
1: Ben Çorum'dan Kadir Yağlı, Barış Manço'dan çalar mısınız? Bu şarkıyı da sevdiğimi armağan ediyorum.
0: Elbette ki çalarız.
2: Kahramanmaçlar Rıdvan, şu an köyüm olan Helete'ye gidiyorum. Sıradaki parçayı bütün Helete'lere armağan ediyorum.
0: Hayırlı yolculuklar.
3: Ben Şanlıurfa'dan Ali, sıradaki parçayı Birci Geçim, Dünyam, Her Şeyim, Eminem'e istiyorum.
4: İsmim Kamer Nur Karada. Tekirdağ'dan Yozgat'a yolculuk yapıyoruz şu an ailecek. Sıradaki şarkıyı annem için istiyorum.
0: Sizlere de hayırlı yolculuklar.

Bu gece belki kimseye anlatamadığınız bir şey hissettiniz. Belki bir şarkı tam sakladığınız yerden yakaladı sizleri. Belki de ilk kez ben yalnız değilim dediniz. İşte bu yüzden bu saatler kıymetli sevgili dinleyenler. Bu frekans boşuna seçilmedi. Burası Radyo 7. Ben gidiyorum ama o his sizde kalacak. Yarın yine aynı saatte Radyo 7'de buluşuyoruz. Murat Çetin'le kum saati bitti. Gece sizin. İyi bakın kendinize, olur mu?

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Tam zamanında başlıyoruz. Tüm hazırlıklarımız tamam. Listemiz de hazır. Dinleyenlerimiz radyo başında, ben burada mikrofon başında. Güzel bir cuma gecesini sizlerle yaşamaya hazırız. Madem öyle, başlatalım bu güzel şarkıyla programımızı.

0: gözlerim.
1: Ortak acılarımız, ortak sevinçlerimiz, ortak beklentilerimiz birbirimizi, birbirimize yaklaştırıyor, öyle değil mi? Demiş ya bir düşünür, insanları duygular bir araya getirir, yakınlaştırır, fikirler ayırır. Ama fikirlerin ayırması da son derece doğal. Herkesin kendine has bir fikri, kendine has bir anlayışı var. Yine Anadolu'dan gelen çok özlü bir söz var, güzel de bir söz. Kurt kuzuyla gezerdi fikirler başka olmasa demiş. Gerçekten de öyle. Ama duygular bizi bir araya getiriyorsa, duyguların sesine daha fazla kulak vermeli. Kırık

Hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de WhatsApp mesajlarınızla programımıza katılabilirsiniz. Yazılı WhatsApp mesajları ne kadar kısa olursa bizim için o kadar iyi oluyor. En azından daha çok mesaj okuma imkanımız söz konusu oluyor. Peki nereden ulaşacaksınız? 0507-977-0101 0507-977-0101'den mesajlarınızı bekliyorum. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. İsminizi, hangi şehirden bize yazdığınızı eklemeyi unutmayın, olur mu? Bu gecede çok güzel şarkılar dinleyeceğiz. Onları sevdiklerinizi armağan edebileceksiniz. Madem öyle, gelin şimdi Kumat'la devam etsin yayınımız.

Hayat boyunca acılarımıza karşı bir teselli, avuntu arıyoruz değil mi? Bir başkasının da aynı acıları çektiğini görünce ya da dinlediğimiz bir şarkıda bizim yaşadıklarımızı duyunca, izlediğimiz bir filmde bizden bir parça görünce biraz daha rahatlıyor insan değil mi? En azından kendinin yalnız olmadığını biliyor. Yani başına gelenlerin başkasının da başına gelebileceğini görüyor. Ve bu bir avuntu, bir teselli kaynağı oluyor çoğumuz için, öyle değil mi?

Önce konuştuk ya, insan kendi üzüntüsüne diğer insanların o da yetmez, dağ, taş, gökyüzü ne varsa ortak olmasını istiyor. Dağlar, taşlar ağlıyor, gökyüzü ağlıyor değil mi? Bunu istiyor, çiçekler solsun, kendi acısını tüm dünya paylaşsın istiyor. Dilek Rana, ben Eskişehir'den keyifle dinliyorum. Tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta duran insanlara armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Gaziantep'ten Emine Zor, soyadı Zormuş Emine Hanım'ın, sıradaki şarkıyı bana ve aileme armağan eder misiniz? Memnuniyetle. Kayseri'den dinliyoruz Kaan Bey sizi, sıradaki parçayı canım aileme armağan ediyorum diyor. Sibel Hanım gönderdiği mesajda İstanbul Ümraniye'den yazıyor dinleyicimiz. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşim Turgay Karadağ'a armağan ediyorum. Sabırla bekliyorum. Emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum demiş. Rica ederiz, ne demek?

Nasıl ki yollardaki tehlikeyi, yollardaki virajları, nerede yol bozuk, nerede tehlike var bunu bilenleri el üstünde tutup onlara kaptan diyoruz ya, deneyimli şoförler onlar. Hayat yolculuğu da böyle, biliyor musunuz? Aynı yolları gide gele, gide gele, gide gele, hatta aynı hatalara düşe düşe insan hayat yolunda da ustalaşmaya başlıyor. Ama bu yol çoğu zaman bize sıkıcı geliyor. Yeni yollar keşfetmek istiyoruz, haklı olarak, öyle değil mi?

çok büyük büyük sözler çıkıyor aşık olan insanın kalbinden. Aslında diğer tarafta bunun gerçek olamayacak kadar büyük sözler olduğunun farkında ama yine de gururumuzu, ruhumuzu okşuyor değil mi? Manisa Kula'dan Orhan Çetinovalı ben, Hüseyin Bedes kardeşime Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız? Az önce dinlettik. Eskişehir Çiftelerden Sibel Şenel, en kıymetlime eşime ara sana gelsin sıradaki şarkı diyor memnuniyetle. Tek ve ebedi aşkım Melahat Doğan için bir şarkı istiyorum diyor. Adını yazmayı unutan bir diğer dinleyicimiz. Düzce'den Belgin sıradaki eser Trabzon yollarının kaptanı Emrah'a gelsin. Her şeye rağmen onu çok seviyorum. O benim gönlümün efendisi diyor. Ben Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nden Necla Küçük. Kız kardeşim Beyza ile mesaideyiz. Bizim için de bir şarkı gelir mi? Hem size hem tüm emekçilere ve özellikle emekçi kadınlarımıza memnuniyetle bu şarkıyı armağan edelim. Elinize emeğinize sağlık. İyi ki varsınız. Tüm emekçi kardeşlerimizi çok seviyoruz. Okay.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Aslına bakarsanız hepimizin öyküsünün sonu belli. Herkes için adil, öyle değil mi? Herkes bu dünyadan bir gün göçüp gidecek. Kimse kalmayacak. Ölüm en adaletli şey belki de hayatta. Bu üçüncü mesajım daha öncekileri görmediniz diyor dinleyicimiz. Antalya'dan ben Dur Kadın, sıradaki şarkı bana gelsin demiş memnuniyetle. Merhaba Radyo 7 Karabük'ten Onur ben, iyi yayınlar. Bizim için de bir şarkı gelir mi demiş Onur Albas kardeşimiz, memnuniyetle gelir tabii ki. Alanya'dan Ali, kızım Esra, Zeynep Uzun ve arkadaşları Zübeyde Demir, Zeynep Bingör için sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle. Sıradaki şarkı Mehmet Arif Topçu'ya gelsin. Mesafeler ne kadar uzak olsa da bazı insanlar hep yakındır demiş dinleyicimiz. Birbirini özleyen, birbirinden uzak olan ama kalbi birbiri için atan tüm dinleyenlerimize armağan ederim.

Uyandığımızda, beynimizin kepenklerini açtığımızda, dünden devredilecek her ne varsa onları seçme imkanımız var ya, ne yapalım biliyor musunuz? Sil baştan başlayalım bugün. Silgiyle silebileceklerimizi silgiyle silelim. Olmadı mı üstünü karalayalım. Yine de görünüyorsa buruşturup atalım. Yine bizi rahatsız ediyorsa yakıp küllerini savuralım. Ama yeniden başlayalım.

0: unutma.
1: Her yeni günü hayatımızın son günü gibi yaşamak lazım. Nasıl olsa bir gün hatta çıkacağız, öyle değil mi? Ve yine beni çok etkileyen bir başka hikaye vardı. Hayatını kaybeden bir insan hastanede ertesi sabah uyanmak için telefonunun alarmını kurmuş. Yani kurduğumuz alarmı duymadan bu hayattan göçebiliriz. Ne kadar enteresan değil mi? İstanbul Esenler'den Ender Sıra'daki şarkıyı kızlarım Esten ve Esilaya ve kıymetli eşime armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ne kadar huzur verici konuşuyorsun, dinlemekten keyif alıyoruz. Eksik olmayın, sağ olun, var olun. Birbirimize şifa olalım. Sizin mesajlarınız da beni çok mutlu ediyor. Sizi Alanya'dan dinliyorum. Sıradaki şarkı bana gelsin diyor. Selma Akyel hanımefendi, sizin için de çalacağız. Adana'dan Ali Kazım Hatipoğlu. Sıradaki şarkıyı eşim Dilek Hatipoğlu'na armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Biz de size bu şarkıyı armağan ediyoruz.

0: ki karanlık.
1: Bazı insanlar var, size onca kötülük yaparlar, yalan söylerler, sizi kandırırlar, sonra da gelip karşınıza çok pişmanım derler, teselli de bizden beklerler. Yahu sen beni kandırdın, yalan söyledin, bir de pişmanım deyip yüzüne asıyorsun, benden bir söz bekliyorsun, bir teselli bekliyorsun. Ne garip değil mi? Her şeyi bizim yapmamız gerekiyor. Ali Yavuzer, Manisa Göl Marmara'dan yazıyorum. Hayırlı geceler, stadaki şarkıyı çalarsanız sevinirim, size armağan ederim. Göl Marmara ismi de çok hoşuma gider. Zaman zaman yolumuz geçiyor oradan. Güzel bir ismi var, güzel de bir yer zaten. Selam olsun. Kaan Bey Kayseri'den dinliyor ve herkese dinletiyorum. Ben Meral, sıradaki şarkıyı hayatın sıkıntılarını tek başına omuzlayan hem anne hem baba olmaya çalışanlara armağan ediyorum.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Mersin Silifke'den çok güzel bir manzara fotoğrafı geldi. Selahattin ve Berna aşkla geçen 10 yıla ve nice 10 yıllara bize parça armağan eder misiniz demiş. Tebrik ediyoruz. Nice 10 yıllar, 20 yıllar, 30 yıllar diliyoruz. Bu güzel şarkıyı size de armağan edeceğiz. Şanlıurfa'dan selamlar. Kaptan İsmail sıradaki şarkıyı Ruken Hanım'a armağan ediyorum ve Radyo 7 ailesine armağan olsun. Malatya'dan Zeynep sıradaki parçayı Aydın'da bizi dinleyen kızım Fatma'ya, Elbistan'da bizi dinleyen oğlum Burak'a armağan ediyorum. Tüm gurbet yolu bekleyenlere gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz memnuniyetle. Gaziantep'te bizi dinleyen kardeşim Muhammed Mahmut için bir şarkı çalar mısınız diyor Hayriye Hanım. Bu güzel şarkıyı hem size hem de kardeşinize armağan ediyoruz.

kadar iyi bir insan olduğunuzun pek önemi yoktur. Nasıl olsa ilk hatanızda en kötü insan olacaksınız. Böyledir bu dünya. Bin iyilik yaparsanız hatırlanmaz, tek bir hatanızsa öyle kolay kolay unutulmaz. Hatta hatalar bile insanlara göre değerlendirilir. Sevilen insanların hataları daha fazla affedilir, üstü örtülür. Sevilmeyen insanlar için zaten sevilmiyorlar ya, bu hata köpürtülür, köpürtülür, durulur. O insanın aleyhine ömür boyu kullanılır. Bu böyledir.

Bursa'dan Sezer, Yıldız Silbe'den bir şarkı dinlemek istiyordu. Az önce onun için de çalmış olduk. Bakalım diğer mesajlara, bir hayli birikti çünkü. Antalya'dan nakliyeci Kadir, şu anda bana yoldaşlık eden eşim Tuğba'ma bir şarkı istiyorum kardeşim demiş. Memnuniyetle, size de kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Eskişehir'den Kaan Arıkan, cezaevi personeli olarak her nöbetimizde bize eşlik ediyorsun. 6 Haziran cezaevi personelleri günü için bir şarkı istiyoruz demiş. Çok teşekkür ediyoruz, kolay gelsin, hayırlı vazifeler. Bu güzel parçayı da size armağan ediyoruz, tüm meslektaşlarınıza. Kaan abi biz de buradayız. Konya Ereğli'den Eren Uslu, kardeşim Uğur'la birlikte sabaha kadar sizinleyiz. Sıradaki parça size ve bize gelsin. Allah'a emanetsiniz. Siz de Allah'a emanet olun. Gece boyunca bize kulak verecek olan, uzun saatler çalışan tüm emekçi kardeşlerimiz. Elinize emeğinize sağlık. İyi ki varsınız. Size de hayırlı vazifeler dileyelim. Bu şarkı bizden size armağan olsun.

Bedensel yorgunluğun en büyük ilacı bizi sarıp sarmalayan yumuşacık bir yatak, mis gibi kokan çarşaflar, öyle değil mi? Ruhumuzun yorgunluğuna iyi gelen de aslında benzer bir şey. Yine yumuşacık kalpli insanlar, onların bizi sarıp sarmalaması, bizi kabul etmeleri, her ne olursa olsun arkamızda durmaları, bizi desteklemeleri, yalnız olmadığımızı hissettirmeleri. Karabük'ten Tamer Merdivan sıradaki eser sadece bana gelsin sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz. Antalya Manavgat'tan Nevşehirli Serkan, yine sesinle ve şarkılarınla Radyo 7'de bizi mutlu ediyorsun. İyi ki varsın. Sıradaki şarkıyı Akbalık ailesine armağan ediyorum demiş. Sen de iyi ki varsın değerli Serkan kardeşim. Bize mesaj göndermeye devam et. İstanbul'dan Kezban, sıradaki şarkı hayat arkadaşım Zafer Yılmaz'a gelsin diyor. Madem öyle, bu şarkıyı Kezban ve Zafer içinde çalıyoruz. Sezen Aksu söylüyor.

ilk taşı günahsız olanınız atsın dersek kimse o taşı atmaya cesaret edemez. Günahsız insan var mı? Hatasız insan yok. Benim hayatımı yargılamadan önce benim ayakkabılarımı giy ve benim geçtiğim yollardan, sokaklardan, dağ ve ovalardan geç. Hüznü, acıyı ve neşeyi tat. Benim geçtiğim senelerden geç, benim takıldığım taşlara takıl. Yeniden ayağa kalk ve aynı yolu tekrar git benim gittiğim gibi. Ancak ondan sonra beni yargılayabilirsin.

İstanbul Kağıthane Gürsel Mahallesi'nden Fatma Hanım bizi severek dinliyormuş. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı Fatma Hanım'a da armağan edelim. Ben Bülent. Amusurya'dan selamlar. Tır şoförüyüm, yoldayım. Sıradaki parçayı kendime armağan ediyorum demiş. Bülent Bey, selamlarımızı gönderelim. Kazasız belasız yolculuklar dileyelim hem size hem de tüm kaptanlarımıza. Ben Sevda, sıradaki parçayı eşime, çocuklarıma ve Yozgatlı hemşehrilerime armağan ediyorum, teşekkür ediyorum diyor. Biz teşekkür ediyoruz. Maraş'ta bizi dinlemekte olan eşim Muzaffer Çetin Kıran'a bir parça armağan eder misiniz demiş. Dinleyicimiz adını yazmış mı bakıyorum, unutmuş olabilir. Canınız sağ olsun. Madem öyle, gelin şimdi Baha'nın bu harika yorumuyla devam edelim yayınımıza. Ardından hangi şarkılar var? Bence beklemeye değer. Hep beraber bekleyelim.

güzel bir söz değil mi? Bilmesin gözlerin ağlamasını, ben ağlarım ikimizin yerine. Çok güzel bir ifadeydi. Baha'nın bu güzel yorumunun ardından mesajlarla devam edelim. İzmir Narlıdere'den Erkan Kulaç çok güzel şeyler yazmış benim hakkımda. Teşekkür ediyorum kardeşime. Sıradaki şarkı benden baldızlarım Arzu Aysun ve canım Aylama gelsin. Sıradaki şarkıyı size de armağan edelim. Kütahya'dan Emine. Sıradaki şarkı Trento fabrikasında 4-12 vardiyasında çalışan tüm mesai arkadaşlarıma gelsin. Gaziantep'ten Suzan, radyonuza resmen abone oldum. Çok güzel programınız var. Ellerinize sağlık. Sıradaki şarkılar tüm Türkiye'mize gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Aramıza hoş geldiniz. Afyonkarahisar Dazkırı ilçesinden Ersan Aykan. Sıradaki parçayı Kardeşim Yiğit Elektrik, Abdurrahman Yılmaz'a armağan ediyorum. Hayırlı geceler. İyi hatırlattınız, esnafımıza da hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar dileyelim. Kolay gelsin size de. Emekçilerimizi zaten çok seviyoruz. Madencilerimizi çok seviyoruz. Kaptanlarımızı çok seviyoruz. Vazife başında olan tüm güçlerimizi çok seviyoruz.

Sıradaki şarkı mesaiye kalan Sakine, Şefika ve bir de bana gelsin, bizden de size gelsin. Denizli Organize Sanayi'den Sümeyye bize bir de fotoğraf göndermiş. Bizim çalışkan emekçi kadınlarımız orada, kolay gelsin. Tekstilde çalışıyorlar. Malatya'dan Yaşar, ben Doktor Eyüp Nasuhi abi, Ali abiye, saatçi Eyüp abiye sıradaki parçayı armağan eder misiniz? Memnuniyetle hem de. Balıkesir Şamlı Kalesi'den Hasan, sıradaki parçayı Haşmet ve Nurettin'e armağan ediyorum diyor. Yine Balıkesir'deyiz. Abim iyi geceler, Engin ben. Yine sizinle birlikte parkta dinliyoruz. Eşim Tülin, amcaoğlu İlker, eşi Kamile ve fındık kurdumuz Elif Ağda. Sıradaki parça onlara da gelsin demiş. Bakalım fotoğrafınıza. Harika bir fotoğraf, keyfini çıkarın Radyo 7 ile birlikte. Tabii havalar da ısındı. İstanbul'dan Esma, sıradaki şarkıyı Sakarya'ya armağan ediyorum ve benim için gelsin diyor dinleyicimiz. Afyonkarahisar, İsçehisar'dan selamlar. Programınızı beğeniyle dinliyoruz. Bizim için de güzel bir parça gelir mi? Gözde Mermer, Ferhat Çetinel'e armağan olsun diyor. Hasan kardeşimiz göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar'a da selamlar. Bu şarkı size de geliyor.

şehrin gecelerinde neler neler gizli değil mi? Artık havalar ısındı. Hastanelerin acil servislerinden, otogarlardan çıkan evsiz insanlar artık şehrin park ve bahçelerinde geceyi geçirir hale geldiler değil mi? En zoru da o. Onun dışında hastalık varsa üzerinizde, hastaysanız, geceleri ağrınız da varsa sabah bir türlü gelmez değil mi? Hastanelerde bizi dinleyenlere, onlara refakat edenlere de bir selam gönderelim. Ve tabii ki asker kardeşlerimiz de var. Onlar için de memleketlerinden, sevdiklerinden uzak kalmak zordur değil mi? Bu listeyi uzatabiliriz böyle. Erzurum'dan yazıyor Gamze, Müslüm Gürses'ten bir parça istemiş. Bu gece dinletik, umarım denk gelmişsinizdir. Duygu'nun kulaklara ses olduğu Radyo 7'ye iyi geceler. Ankara'dan Tuğran, sizden sıradaki parçayı canımın içi hayat arkadaşım Gülten'e armağan etmenizi istiyorum. Ömrüm ömrüne ömür olsun. Vay, beyler bu işi biliyorsunuz siz. Tuğran Bey harikasınız. Bu şarkıyı size armağan ediyoruz. Seni...

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Kami Sakarya'dan yazıyorum. Sıradaki şarkıyı sevgili ablama, babaanneme ve halama armağan ediyorum diyor. Banu Hanım teşekkür ediyoruz. Ailenizde size mutluluklar diliyoruz. Ben Atakan Adalı, Elazığ'da bizi dinleyen aslan kardeşim Doğukan Adalı'ya bir şarkı armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bakalım diğer mesajlara. İyi geceler Kami, şu an hasta olan kızım Şevval için bir şarkı çalar mısınız? Kaydedip sabah dinleteceğim demiş, öyle mi? Bu güzel şarkıyı Şevval için de çalıyoruz. Rabbimizden kardeşimiz için şifa istiyoruz, şifa diliyoruz. Geçmiş olsun canım kardeşimiz.

0: Hayırlı geceler, ben Nur. Sıradaki şarkıyı canım eşim Selim'e armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor dinleyicimiz. Şu an Ankara'da yıl dönümlerini kutlayan sevgili kız kardeşim Tuğçe ve eşi Semih'e sevgiler gönderiyorum. Van'dan selamlar Yeliz Hakan Özden çifti. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkı oğlum Muhammed ve Zekiye kızıma Etemime gelsin, sizi dinlemek çok güzel diyor Fatma Hanım. Eksik olmayın, sağ olun, bu güzel mesajlar bizi çok mutlu ediyor. Canım abim Konya Ereğli'den Şener Yönet, ağzına yüreğine sağlık, çok güzel bir program ve ruhuma kalbime dokunan şarkılar. Canım eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum bütün şarkıları. Güzel kardeşim benim, senin gönlün de çok güzel ki bu güzel kelimeler kopmuş ve bize ulaşmış. Hadi gelin madem öyle Barış Manço'ya kulak verelim. Gül Bebeğim isimli şarkıyı söylesin.
1: Sen

Aydın'dan yazıyor Oktay Bey. Tüm sevmeyi bilmeyenlere gelsin sıradaki şarkı diyor. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Fatih Arıcı sıradaki şarkıyı eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Allah bağışlasın. Sağ olun, var olun. Ankara'dan yazıyorum. Sıradaki şarkı yeğenim Selim Reşat'a gelsin diyor bir diğer dinleyicimiz. Ona da teşekkür ediyoruz. Ankara'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Tuzla Sahil Taksi'den selamlar. 34TGB61 plakalı aracımızda Radyo 7'den başkası çalmaz demiş. Teşekkür ediyoruz kaptanımıza. Bu şarkıyı size armağan ediyoruz.

demiş şair? Yalnızlık benim eski sevgilim, yalnızlık benim en vefalı yarim. Ben onu kimler için terk ettim, o beni bırakmıyor. Öyledir yalnızlık, çok vefalı bir yardır bize. 23.56 olmak üzere saatimiz. Artık programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Allah'ın izniyle pazartesi 22'de yine radyomuz Radyo 7'de buluşmak üzere.

Duyanlara duymayanlara. Radyo 7'de Gölge yayında. Efendim Talha Bora Üge ben. Doğru yerdesiniz. Bu radyoda hep güzel şeyler duyarsınız. Bu radyo sizi mutlu eder. Diyeceksin ki ya ne kadar iddialı. Dinlediğin zaman fark edeceksin. Dinlettiğin zaman teşekkürlerden fark edeceksin. Peki, hepiniz hoş geldiniz. Gölgesizlerle programı bugün de başladı. Ve bakalım gönlümüzden dilimize neler nasip olacak. Şöyle içerilerden bir merhaba hepinize.

0: Ey güzel Allah'ım, sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın ve can dinleyicilerimize tesir etsin. Kiminiz yurt içinde, kiminiz yurt dışında. Kiminiz evde, kiminiz işte, kiminiz yolda. Kolaylıklar diliyorum. Güzellikler bulsun hepimiz.
1: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
2: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Ama umulur ki kavuşmaların en güzeli cennette olanı. Çünkü sevdiğini kaybetmiş olan canlarımız var. Belki anasını, belki babasını, belki evladını, belki eşini. Değil mi? O yaşıyor, özlemli ama bu farklı bir özlem. Diğer hasretlerden farklı. Acısı farklıdır. Galiba sızısı farklı.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

0: Vazgeç gönül bu sevdadan, yetmedi mi çektiklerin? Umutlar yeşerttiğin gönül bağından, yetmedi mi şu biçtiklerin? Şirinler uğruna yüce dağlardan, geldi mi gidenlerin? Aşkından tutuşup alev almaya, değdi mi sevdiklerin? Kölesi olduğun aşk pazarından, yapıldı mı pazarlığın? Vefasız gönülleri buluyor diye takıldı mı nazarlığın? Aşkına karşılık meyveye durmadan, kurudu mu dalların? Varıp aşılmaz surlara çatarsın, kırılmaz mı dalların? Kuş olup da düştüğün zalim tuzaktan, akmadı mı kanların? Aşkın alevine kanat çırpmaktan, yanmadı mı canların? Vazgeç dedim, vazgeçmeyi bilmedim be. Bitti mi kederlerin? Üç harf uğruna kesip biçilen, haddi var mı serler? Söyle, laftan anlamıyorsun. Ey gönül, nedir derdin?
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: İki eli kanda olsa gelecek olan sadece hakiki dostundur, ya da anandır ya da babandır. Her kişinin harcı değil, er kişinin harcıdır bu.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Bak karşındaki yaşlı gözlere. Dilinde adın var, senin eserin. Saçındaki aklara, yüzündeki kasvete, gözünde izin var, senin eserin. Gözleri dalıyor meçhul yerlere. Soran yoktur nedir halin ahvalin. Gece gündüz ağlayıp isyan etmeye müptela olmuştur senin eserin. Ağıtlar yakıyor inceden ince. İşte senin en nadide eserin. Sabaha dek peşmurde ölüme hasrettir senin eserin. Yakıp kül ettiğin bu şahesere kaderin deyip de geçirme sakın. Düğün bayram gelmiş neyine, bahtına küstürdün senin eserin.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

0: Talha Bora Öge'ye ulaşmak için Facebook, Twitter, Instagram Talha Bora Öge.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Bak ne kadar güzel bir mesaj. Bak nasıl doğal. Remzi isimli bir dinleyicimiz. Aynen okuyorum. Instagram'dan yazmış. Abi, halk otobüsü şoförüyüm. Böyle ufaktan ufaktan sesi açtım, seni dinliyorum. İki yolcu tam arkamda oturuyor. İnerken sordular. Ne dinliyorsun sen dediler. Gölgeyi dinliyorum dedim. Sofraya iki tabak daha koy demiş. Güzel, çok güzel. Evet, tüm şoförlere dinlemekle kalmayıp bizi dinleten taksi, otobüs, dolmuş, tüm şoförlere selam olsun. Allah tekerinize taş değdirmesin.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Kurtar beni Allah'ım diye yaradana sığınmak. Sırf böyle dua etmek bile nasıl huzur veriyor değil mi? Daha hani sonucunu almadın. Daha kurtulmadın ama daha dua ettiğin anda onun verdiği huzur yüreğini sarmaya başlar. Kurtulmak da nasip olsun.

Yaprak mı dalından düşer, dal mı yaprağı bırakır? Yapraklar zamansız niye sararır? Düşen yaprağın akıbetini rüzgarlara sor.

Güller dikeniyle beraber açmaz mı? Gül solar da hiç bülbül yaşar mı? Güllerin dikenini bülbüllere sor. Gökyüzü niye mavidir gözlerin gibi? Bulutlar yaşlıdır yüreğim gibi. Bulutlar niye ağlar gözlerine sor. Yüce dağların başı hep mi dumandır? Ferhatlar dağlardan daha mı yamandır? Yar aşkın gücünü dağlara sor. Aşk dediğin insanı yakar küle çevirir. En katı yürekleri bile dize getirir. Sen aşk ateşini yanık bir gönle sor.

0: Başak Sivas'tan diyor ki sayende tekrar radyo dinlemeye başladım. Unutmuştuk radyoları diyor. Ne güzel. Aramıza hoş geldiniz. Diyor ki Özbey, Nihai Özbey. Umarım doğru okumuşumdur. Arabada giderken birden radyo otomatik frekansları aramaya başladı. Sanırım arızalandı derken radyo 7'de durdu. Bu arada radyo 7'nin vericileri güçlü. Bak ne kadar güzel. Bak gördün mü? Radyo biraz parazit olunca mevcut radyoyu bırakıyor, aramaya devam ediyor ve en güçlü yerde duruyor. Radyo 7'de durmuş. Diyor ki sizin kalpleri kendine çeken sesinizi, sözlerinizi duydum. Ve bugün de sosyal medyadan takibi aldım. Şu an heyecanla dinlemeye devam ediyorum. Allah razı olsun demiş. Sizden de Allah razı olsun. Bu arada yaradan isterse senin radyonu böyle getirir, radyo 7'de durdurur. Ona yok yok, ona soruyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
2: Gölge.

Ya şu tespite katılır mısın? Ya ben yorum yapmayacağım. Tespiti söyleyeceğim, yorum senin, düşünmek senin. İnsanlar gerçek yüzlerini senden istediğini alamadığında gösterir derler. İnsanlar gerçek yüzlerini senden istediğini, istediklerini alamadıklarında gösterir. Sence?

0: diyor ki ne kalana git ne gid. Kalacak olan yerini, gidecek olan yolunu bilir.
1: Hayata müzik katın.

arkadaş, bu keman nasıl bir enstrüman ya? Vallahi ben iyi ki çalmıyorum. Verem olurdum. Bir de nameleri seviyorum ya, muhtemelen çalarken ben onu nameli çalardım. Erkenden gölgeye güle güle. Derdim azmış gibi. He? Diyor ki şair, zaman döner dolaşır getirir seni. Ne yapsam imkansız, ben unutmam seni. Vakit nasıl geçer, saatlere sor. Benim karanlık gecelerime aydır senin hayalin. Gel desen gelemem, yok artık mecalim. Dedim ya, sensiz geceleri gel de bana sor. Sensizlik ne?

Pekala, Ferdi Tayfur'a doyduk mu? Hayır, bir de Ferdi Tayfur'un kendi sesinden şöyle geçmişe gideceğiz. Ama önce Instagram'dan şöyle birkaç tane daha mesaj okuyayım.

Evet canlar, Belçika'dan Kezban Fıstık ne demiş? Yayınınızı hiç kaçırmıyorum, çok güzel anlatıyorsunuz demiş. Ben dediğim ki siz çok güzel dinliyorsunuz. Çünkü muhabbet herkesin aklını çelmez. Ben diyor çok yeniyim ama bağımlılık yaptın, bu çizginle devam et abi demiş İsa. Eyvallah. Gamze isimli bir dinleyicimiz de şöyle yazmış. İzmir'den Gamze, seni bir arkadaşıma önerdim. Şu an beni rahatsız etme, gölgeyle meşgulüm dedi, sustum diyor. Güzel. Güzel. Abi diyor, telefonun kulaklığını sadece senin programını dinlemek için kullanıyorum. Seni dinlerken diyor kendimi babamın gölgesinde hissediyorum demiş. Vay. O kadar güveniyorsun yani. Elhamdülillah. Azerbaycan'dan Gülistan Aliyeva. Vallahi bu iltifatları okumaya dilim varmaz. Ama şu duayı okuyayım. Allah sizi var etsin demiş. Eyvallah. Sizler de var olun, eksik olmayın ve hadi gölgelenmeye devam edelim.

Hata senin değil ki dostum. Sen nereden bileceksin insanların sana ne niyetle geldiğini ve ne şekilde gideceğini? Nereden bileceksin? Nereden bilebilirdin? Unutma ki bazı karakterler gösterdiğin ilgi ve sevgi karşısında erir giderler. Gönlünden aşk çekildikçe, gözün gerçeklere açıldıkça işte o zaman anlarsın neye bulaştığını ve neyle uğraştığını. İşte bu yüzdendir ki o yorgun insanlar el açışlarında hep aynı duayı ederler. Ya Rabbi, beni özü ve sözü bir doğru dürüst insanlarla karşılaştır.

0: Kıymetli dostlar, canlar, belki içinizde bazıları çok zor günler yaşıyor olabilir. Herhangi bir nedenle, belki sağlık, belki ailesiyle imtihan oluyordur. Herhangi bir nedenle. Fakat insan böyle durumlarda isyan etmemeli. Çünkü bize her zorluktan sonra bir kolaylık vardır diyen Rabbimiz var. Demek ki sabrettiğinde kapıları açan Yaradan güzel bir kapı açacak. Ama işte o kapının açılacağı ana kadar sabredebilmen önemli. Benim de senin de hepimizin.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Bir de sevdiğin insana, sevdiğin kişiye sevgini gösterme meselesi var. Öldü gönlüm, yokluğundan. Gerçekten cesaret ister. Asla korkak birinin işi değildir. Sevgiyi göstermek cesurların işidir.

0: önce sevmeyi öğren. Çünkü sevmek daha kolaydır yalnızlıktan. Eğer gönlün kesiyorsa tut elini. Çünkü bir eli tutmak daha kolaydır bırakmaktan. Ve sevilmediğin yürekte de asla durma. Çünkü unutmak daha az acı verir, daha az sızı verir. Seni istemeyen birine yük olmaktan. Önce bir sevmeyi dene. Belki de önce kendini.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Pekala, şimdi bir nasihat var. Ben bu nasihati kendi nefsime okuyacağım. Bu arada hani nasiplenmek isteyen varsa dinler, nasibi varsa alır. Yani okurken ben kendime okuyorum bu nasihati, kendi nefsime. Aşık benim karşımda, bana okuyormuş gibi.

Bir nasihat etmek atalık hakkım. Belki gerek olur, kulak ver oğul. Ayet, hadis hem de atasözünde dinlersen çok büyük hikmet vardır oğul. Namın yıldız olsa, şöhretçe ünce, alçak gönüllülük gerektirir. Alçak gönüllülük üstündür bence. Bir kişiyle tanışırken önce kimdir nedir sor oğul. Öyle bir iş yap ki hoşlansın Allah, herkes memnun olsun desin maşallah. Adın yalancıya çıkar maazallah. Öl söz verme, öl sözünde dur oğul. Allah. Zengin fakir deyi kimseyi seçme. Namerde yaklaşma, semtinden bile geçme. Her olur olmaza kapını açma. Daim iyilerle dostluk kur oğul. Bir düşmüş görürsen, el uzat çırpınıyorsa, düze çıkmak için çarpınıyorsa, inatsa, işini el kınıyorsa, alışmışa etmez sözün kâr oğul. Vay, bilirim baba. Ne diyor? Alışmışa sözün kâr etmez oğul. Mazlum insandan alma ha vebal. Arifle, kamille eyle hasbihal. Bir eve varınca kapısını çal, müsaade al, ondan sonra gir oğul. Zararsızsa yılanı da öldürme, acizlenip cahilleri güldürme. Sıkıntını komşuna da bildirme. Büyük servet sabırla sır oğul. Arif o ki ilimle ışığa, kamil insan nefsi sağlam duşuya. Gerçek güzel hak nurunu taşıya, her varla yar denilir mi oğul? Her varla denilir mi yar oğul? Yar deme oğul.

Ben diyorum ki şöyle bir Bozlak Açış gelsin, arkasına da bir Neşet Ertaş gelsin, ben nasihati devam ettireyim nefsime. Radyo 7'desiniz, bendeniz Gölge.

seven sadıkların çilesi dolmaz. Sevgiyle beslenen goncalar solmaz. Bilesin evlat, haramın binası olmaz. Kir sabunla aklanır mı oğul? Böyle kir sabunla aklanır mı oğul? Hayırsız işe yorma başını. Alın teriyle pişir aşını. Evvel kaleminle yap savaşını, yenemezsen sonra kılıç vur oğul. Kalleşin ipiyle kuyuya inme. Dünya malı için boşa depinme. Kara talih bizden yana kör oğul. Aşk ipine gevşek düğüm düğleme. Şaka yaparken bile yalan söyleme. Sakın kem kişiyle dostluk eyleme. Ara yere hayadan çek surul. Ah yavrum, yeğnilik etme. Aman ha, aman ha, gönül incitme. Görünen şehire rehbersiz gitme. İlim İnsanlara gerçek pirdir oğul. Sözlerimi iyi dinle, unutma oğul.

0: Az önceki söylemim üzerine kapanış duamı yapayım. Ya Rabbi, biz bittik dediğimiz anda bize ayakta kalacak gücü, dirayeti, sabrı, kuvveti ver. Senden umut kesenlerden etme. Amin. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, yani hala bu kardeşin yaşıyorsa, yine buluşacağız Radyo 7'de hem gündüz hem gece. Ve tekrar buluşacağımız ana kadar da hatırla, dün gitti, yarın gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar. Ben Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katar.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi? Adını sen koy, adını sen koy.